0: duruşunuzla, kişiliğinizle, karakterinizle soyadınızı adeta bir marka haline getirdiniz. Vallahi herkese nasip olacak bir
1: Ama
0: şey değil
1: en
0: bu. Tebrik
1: önemlisi ne
0: ediyorum
1: biliyor
0: yürekten.
1: musunuz?
0: Buyurun.
1: Özellikle ve özellikle gençlerimize halk müziğini sevdirmemiz lazım ve değerli kardeşlerim hakikaten sevdirdiler. Gözlerinden öpüyorum. Tek kelime.
0: İyi ki
1: ederim.
0: Varsınız. Alkışlar Mustafa ve Müslüm Eke için gelsin efendim.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, çok sohbet etmeden daha çok formatımız gereği müzikle devam ediyoruz. Ama bir eserle devam ettikten sonra yine sizlerle sohbetimize devam edeceğiz.

0: Bravo.
1: Canım harikasınız. Sizin. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ağzınıza nefesiniz, sağlık. Teliniz dert görmesin.
1: Evet. Hamdiyacığım, sıra sende herhalde.
0: Yok, ben konuklarımızı bugün biraz yoralım istiyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, Selahattin abicim.
1: Madem
0: müsaade var mı? Yorabilir miyiz size?
2: Tabii, ne demek? Zevkle.
0: Ya hazır sizi bulmuşken bol bol söyletelim istiyoruz yani evet, mümkünse. Ne seslendireceksin?
2: Evet, bir Tunceli türküsü, Ovacık türküsü. Efendim efendim, canım efendim. Sözleri Virani'nin, müziği de Firik Dede'nin. Çok güzel bir türküdür. Onu seslendirmek istiyorum.
0: Haydi bakalım. Keyifle dinliyoruz. Alkışlarınız Müslüm Eke için.
2: Mikrofonumu ben çok az burada duyabilir miyim?

0: Müslüm Eke.
1: Çok teşekkürler canım benim.
2: Teşekkür ederim.
0: Yüreğine, nefesine, sazına, teline sağlık.
1: Evet, hemen bekletmeden.
0: Evet, evet, ben sıra de sende. Sunam senden evvel vadem yeterse diyeceğim. Çok sevildi. Umarım dinlemeyenler de severek dinlerler. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık canım
1: ben
0: benim.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Alkışların en büyüğü orkestramız için evet. gelsin. Kıymetli şefim Selçuk Murat Kızılateş ve kıyamda bütün arkadaşlarımız
0: evet,
1: için efendim.
0: Evet benim teşekkürlerim olacak. Can hemşerilerim burada özellikle dernek başkanımız Sayın Süleyman Kürkçüoğlu beyefendi sağ olsunlar lütfettiler. Bir sürü değerli hemşerilerimi sağ olsunlar. Çok teşekkürler canım hemşerim.
1: Yalnız hoş
0: benim benden 10 yaş büyük olmasına rağmen hala daha genç görünüyor. Profesör Doktor Türker Eroğlu halk müziğini daha doğrusu ben Elazığ türkülerini onunla tanıdım. Çok teşekkürler, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. O da aramızda oturuyor. Ve Bitlis'ten Erdem kardeşim teşrif ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Binlerce teşekkürler ediyorum. Ayrıca Bitlis balı da getirdiler. Candan teşekkür ediyorum. Ben niye zahmet ettim? Bir 50 kilo getirmiştim. Biraz daha fazla olsaydı millete dağıtırdım. Bitlis balı deyince artık orada duruyor akan sular. Efendim ben bir teşekkürümü daha etmek istiyorum. Dekorumuzu nasıl buldunuz? Güzel değil mi? Evet. Bu birimleri canım benim sağ olsun bize hiçbir şekilde her zaman dediğim gibi bila istisna evet Murat Tunç kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun Malatyalı hemşerime diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi okuyacağım türkü. Çok sevdiğim değerli kardeşim Altan Bağış. Son zamanlarda siz de farkındasınız. Gerçi türkü daha yeni geleneği buldu. Çok eski türkü ama o kadar içimden geldi ki okumak istiyorum. Altan Bağış kardeşimin diyorum ki Yasemen ama inşallah Altan bir Yasemen daha çıkar. Onunla ben talep olurum. Bak 37. CD'mi hazırlanıyorum. Bundan sonra şöhret olacağım. Evet.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için.

0: Ya bu nasıl bir yasemenmiş? Bu nasıl bir yasemenmiş? Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun efendim.
1: Evet. Harikasın abi. Nefesine yüreğine sağlık. Evet. Her isme bir eser vardır herhalde. Ama benim ismime çok zor.
0: Efendim?
1: Benim ismime çok zor.
0: Neden?
1: Yasemen var. Ayşe evet. var. Fatma var. Ama Hamdiye olmaz. Çıkmaz.
0: İstisna bir şey.
1: Bilmiyorum artık yani.
0: Allah'tan adın Hamdi. Yani ne diye? Hamit olmaz.
1: Hamdiye.
0: Güzel. Her şeyin.
1: Öyle.
0: Bakın, eğer bir isim verilmişse mutlaka onun bir rahmani bir şekli vardır.
1: Muhakkak vardır.
0: Değil mi konuklar?
1: Sirayet eder evet. derler anlamı
0: evet.
1: da.
0: Çok evet. teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili Mustafa, son zamanlarda çok güzel bir eser yayınladın, dinleyicilerimizle buluşturdun. Evet. Ve bir ilk gerçekleşti senin sayende. Yapay zeka ile ilk Türk Halk Müziği klibini evet. çekmiş oldun değil mi? Biraz bahseder misin bize?
2: Evet, yapay zeka teknolojisi kullanılarak bir klip oluşturduk. Tabii içerisinde normal teknolojiyle çektiğimiz görüntüler de vardı. Biraz çağı takip ediyoruz galiba diyebiliriz. Her iki kültürü bir arada iletmeye çalıştık. Dönüşler de çok güzel. İnsanlar
1: harika bir
2: beğendiler.
1: Klip. Hakikaten yani. Oradaki dedeye zaten evet. bayıldım ben. Yani. Bu kadar gerçekçi.
2: O kadar zor ki aslında.
0: O, yapay zekanın hiç mi hatası yok?
2: Kul yapısı sonuçta.
3: Kul yapısı her şey olabilir.
2: Her şey olabilir.
0: Değil mi yani? Evet.
1: Ama harika.
2: Yapay bir kere.
0: Evet. Yapay evet. O da kul yapısı. Tabii. Değil mi? Evet.
1: Aynen.
0: Evet canım şimdi.
2: Müsaaden evet. olursa bir Malatya'ya gitmek istiyoruz.
0: Oo, tabii ya. Ayıp söylemesi şeref duyarız yani. Evet. Malatya deyince bir çapik beklerdim ama yani. evet. Neyi okuyoruz? Pardon. Evet, özür dilerim.
2: Bir Arguvan Uzun Hava okuyalım istiyoruz evet. başta. Bey Dağı'ndan yol aşırım.
0: Çok güzel. Peşin.
2: Hasan Durağ'a evet. yad edeceğiz. Sonra da abim devam etsin. Böyle evet,
3: sonrasında da sizin derlemeniz Kayanın Dibinde Mal mı Yayılır?
0: Vay vay vay.
1: Haydi
0: vay,
1: bakalım.
0: Vay.
1: Alkışlarınız Mustafa Ekebe Müslüm evet. Eke için. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar Mahsuni Şerif'e gelsin. Mahlasını okuyamadık ama.
1: Evet.
0: Çok teşekkürler.
1: Efendim, her şeyden evvel bir şey hatırlatmak istiyorum. Göstermiş olduğunuz genel anlamda gerek ekran başlarında gerek sizlerin bize göstermiş olduğunuz teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Candan teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
0: İyi ki varsınız. Evet. Evet.
1: Ve bu ara sürpriz. Efendime söyleyeyim, Türker Hoca. Şöyle diyorum. Aman mezarımı derin edin.

kışlalara doldu bugün. Tamburam rebab oldu. Dön beri dön, yüzün göreyim. Kimdi bu? Lakabıyla söylüyorum, Bekçi Baku ve Baki Yurtsever. Rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ve şu anda Ramazan kardeşim, yani oğlu, eşi ve torunu burada. Ben bunu böyle spontane oldu. Acaba hoca ne diyorsun? Böyle bir kritik rahmetlikten okumak istiyorum. Evet. Evet.

0: Harikasınız.
1: Sen bir ayağa kalkar mısın? Bir ayağa kalkar mısın? Evet, güzel kardeşimi de güzel alkışlarınız olsun. Çok teşekkürler. Sağ olasın, var olsun diyorum.
0: Nefesin sesin dert görmesin evet. Abicim. Sevgili Mustafa, çok güzel evet. Bir eser söyleyeceksin. O kadar çok seviyorum ki bu eseri. Zevkle dinleyeceğim ya. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz diyeceğiz.
2: Şimdi bir sürpriz yapacağız size.
3: Bir sürpriz de bizden.
2: Evet.
3: Bu
0: sürprizler akşamı.
2: Biz şimdi jenerasyon olarak hep böyle ustaları görme fırsatımız oldu. Baktık bir ustamız Selahattin abi sürpriz yapıyor. Şimdi biz de bir sürpriz yapmak istiyoruz.
3: Hadi bakalım. Sürpriz de bizden evet.

0: harikasınız. Evet, hemen sözü çok uzatmadan Mustafa sen oku bizim için bir şeyler. Çünkü çok az vaktimiz kaldı.
1: Büyük Ozan Aşık Davut Sulari'den Tercan Sürmelisi diye adlandırılan bir türkü var. Herkes Yozgat Sürmelisi'ni bilir. Ona naziri olsun diye Davut Sulari bunu bestelemiş. Öyle bir iddia var. Şimdi onu bir seçelim.
0: Şahane. Alkışlarınız Mustafa Eke için. Haydi bakalım.

0: Bravo.
1: Evet. Değerli kardeşim, şefimiz Murat Selçuk Kızılateş'e ve tüm arkadaşlarıma candan teşekkürler ediyorum. Yayında emeği geçen tüm çalışanlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ve yine benim derlediğim güzel bir türkü.

0: ile final yapıyoruz. Nedir? Bitlis'in önü bağlar.
1: Bağlar. Haftaya evet. Tekrar görüşmek üzere evet. Efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Sizleri de Bitlis. Ekranlarınızın başına bekliyoruz kıymetli izleyenlerimiz. İyi ki geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ediyoruz. Bizim
1: tekrar
2: için olur.
1: Sizleri görmeyi ümit ediyoruz. Programımıza çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. İyi ki varsınız.
0: Haftaya buluşmak dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Evet.

0: Hoş geldin Serhan.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızı
1: Estağfurullah, sağ olun. O duygu bana ait. Programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Senin burada olman benim için çok kıymetli. Çünkü çocukluğumuzdan beri beraber bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var.
1: Doğru,
0: Hatta
1: doğru
0: beraber devlet
1: gerçekten.
0: sanatçılarını beraber görev yapıyoruz.
1: Doğru. Aynı kurumdayız da bir
0: Evet,
1: yandan.
0: senin çocukluğundan beri bugünlere geleceğin o zamandan belliydi zaten.
1: Ah, çok sağ ol. Ben çok meraklıydım. Hala da o merakımla gidiyorum aslında. Memnunum da bundan, çok şükür.
0: Ne güzel. Bir Aşık Veysel türküsüyle başladık.
1: Evet.
0: Arkada fotoğrafımız, Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları programımızın başında ve bazı yerlerinde
1: Evet.
0: yayınlıyoruz. Ve o fotoğrafla beraber hissederek bir şeyler çalıp bir esere bağlıyoruz. Aşık
1: Gerçekten
0: Veysel'in bir türküsü Beni
1: süper.
0: Hor Görme Kardeşim'i seslendirdik.
1: Evet, elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzeldi.
0: Çok sağ ol.
1: Çok da enteresan bir fotoğraf. Böyle kuru bir zemin üzerinde bir tane küçük bir yol.
0: Ama neler anlatıyor
1: Ama
0: bu?
1: neler anlatıyor yani, oradan gidersen evine varırsın. Gibi bir şeyi var, bir anlamı da var benim gördüğüm yani.
0: Evet. Güzel bir fotoğraf. Tekrar emeklerine sağlık hocamızın da. Bir eserle devam edelim. Ne
1: Tamam.
0: seslendirmek istersin bize?
1: Ben de değerli ozanımız Neşet Ertaş'ın Yolcu isimli bir eseri var. Çok seviyorum onu. Pek okunmamış, böyle aralarda kalmış
0: Evet.
1: ya da tercih edilmemiş belki, bilmiyorum. Fakat sözlerini çok anlamlı buluyorum.
0: İstersen eseri dinleyelim,
1: Tamam.
0: çalıp söyleyelim, üstüne konuşalım.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Peki. Tamam.
0: Evet, dinliyoruz.

0: Farklı.
1: Yüreğine sağlık. Farklı bir düzenleme oldu arkadaşlarla beraber. Harika.
0: Eyvallah.
1: Çok
0: Çok sağ
1: güzel.
0: olun. Burada 5 kıtası var bu türkünün. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden anlamlı. Bir de bir hikayesi var. Bunun hangi birini atayım ben ya?
1: Evet.
0: Olacak gibi
1: Müthiş.
0: değil. Bir hikaye var çünkü.
1: Neşet ustamıza burada
0: Evet.
1: saygıyla, rahmetle.
0: Ruhu, evet,
1: Şad
0: ruhu
1: olsun.
0: şad olsun.
1: O zaman bir eserle devam edelim.
0: Tamam.
1: Sonra yine sohbetimize
0: Tamam.
1: devam edeceğiz.
0: Tamam.

0: Evet Serhan, ozanlarımız ne kadar değerli değil mi?
1: Ne kadar değerli.
0: Şimdi de okuduğumuz eser Alekber Çiçek'in derlemesiydi. Bir Erzincan türküsü.
1: Evet, onu da
0: Böyle
1: ruhu
0: ikrar
1: şad
0: ile
1: olsun.
0: farklı düzenliyoruz arkadaşlarımızla. Sen şimdi ne ile devam edeceksin?
1: Şimdi ben yabancı bir bestecinin, Erik Satie'nin Gnosione adlı serisinin Gnosione No. 1 adlı
0: Aslında bu eseri
1: eserini
0: herkes duydu, biliyor ama belki
1: biliyor, evet.
0: isminin ne olduğunu şu an.
1: Evet. Yani Türkçe'ye uzak bir kelime Gnosione. Herkes telaffuz edemeyebilir. Dinlenirken açılıp dinlenilecek bir eser. Çünkü kendisi dinleneceği ifade ederken bir yandan da içindeki enteresan tınılarla sanki insanı kendi hayal gücüne götüren bir eser
0: O
1: gibi
0: zaman
1: geliyor
0: sen
1: bana.
0: bizi ve seyircilerimizi dinlendir.
1: Tabii ki.
0: Çalma.
1: Buyurun.
0: Buyurun.

0: Harika, eline sağlık Serhan.
1: Teşekkür
0: Ozan'ın da
1: ederim.
0: öyle, Eyüpcan senin de. Ben de küçük de olsa desteklemeye çalıştım. Siz çok
1: Elinize
0: güzel.
1: sağlık. Elinize sağlık.
0: Serhan, okul yıllarını özlüyor musun?
1: Çok. Rüyalarımda görüyorum hala.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
1: Evet,
0: Bu
1: herkes
0: arada
1: görür.
0: okulumuzu söyleyelim. İstanbul
1: Tabii
0: Teknik
1: ki.
0: Üniversitesi
1: Evet.
0: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: öğrencileriyiz ikimiz de ve aynı bölümden,
1: Evet.
0: çalgı eğitimi bölümünden.
1: Evet. Sürekli bir müzik sesi vardı. Benim en çok sevdiğim şey oydu. Yani bir konservatuara girdiğinizde zaten öyledir. Orada operacılar çalışır. Bir
0: Evet.
1: tarafta gitaristler, udiler, kanuncular, kemancılar bir tarafta çalışır. Beni en çok cezbeden böyle uzaktan o sesleri duymaya başladığım zaman cezbedilerek oraya gidiyorum gibi gelirdi yani. Okul öyle bir yerdi. Bir de okulda hiçbir müzik dersi bana ders gibi gelmedi. O
0: Evet.
1: açıdan çok şanslıyım. Çünkü çok sevdiğim için.
0: Senin şöyle bir şansın da vardı. Yani
1: Evet.
0: deden, saygıyla rahmetle anıyoruz, Şemsi Yastaman'ın
1: Devre
0: da
1: Hasan.
0: torunusun.
1: Evet.
0: Sen zaten bir genlerden geliyorsun.
1: Evet.
0: Bu da senin için çok kıymetli olmalı.
1: Tabii. Dedem hayatın içerisinde anlamlar bulmayı severdi. Yani boş yaşamayı sevmeyen bir adamdı. Yani yaşamın altını doldurmayı, onda bir anlam bulmayı, karalamayı seven bir insandı. Zaten birçok da şiiri var.
0: Evet.
1: Yani ozan nedir? Ozan güncel durum hakkında o durumun ruhunu kendi içinden beslenerek şiirleştirebilen, onlarla ilgili yazılar yazabilen, üretebilen
0: Ne güzel.
1: insan anlamına geliyor. Bu benim için dediğin gibi bir şanstı hakikaten. Öyle
0: Evet.
1: bir insanı izliyor olabilmek.
0: Allah rahmet
1: Oradan
0: eylesin.
1: geldik çok şükür.
0: Serhan, şimdi 2009-2008 yıllarına gidiyoruz ve seninle beraber stüdyoda beraber çaldığımız, benim albüme eşlik ettiğim bir eser var. Umut Rüzgarı.
1: Umut Rüzgarı, evet.
0: Hatta sen, ben ve Ömer'le beraber, Ömer de kahon çaldı bize.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun o parçayı.
1: Hatırlıyorum tabii, unutur muyum? Çok
0: Şimdi
1: güzeldi.
0: onu seninle seslendirmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Umut Rüzgarı.
1: Evet.

0: Serhancığım, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Benim için çok değerli anlardı. Çok sevdiğim müzisyenlerle birlikte burada çok güzel tınılarla müzik yapmış olduk. Ben teşekkür ediyorum
0: Ne demek?
1: çağırdığınız
0: Bizim
1: için.
0: programımız biraz öyle. Aslında senin gibi enstrümanını iyi çalan ve gönlünü veren güzel ifadelerle bize onu anlatan insanları daha çok ağırlamayı düşündüğümüz bir program. Sen de onlardan bir tanesiydin. Çok teşekkür ederiz.
1: Eksik olmayın, uzun soluklu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun
0: Çok sağ ol.
1: programın.
0: Şimdi güzel bir türküyle, yine bir Aşık Veysel eseriyle, Kara Toprak ve arkada da İbrahim Kalın hocamızın bir fotoğrafıyla

0: bilmesmek.
1: Birçok şarkıda da kendi hayatımızda, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel.

Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Elinize emeğinize sağlık. Kürşat, senden bekledim ama. Kürşat'tan bekledim ama Polat bana eşlik etti. Sağ olsun, var olsun. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'desiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında her nereden bizleri izliyorsanız memleketin dört bir yanına, tüm diyara selam olsun diyoruz. Efendim, her hafta olduğu gibi yine değerli bir konuğumuza huzurunuzdayız. Efendim, arzı endam ediyoruz. Bu akşam

Burada olacak konuğumuz Ankara'dan yollara düştü geldi. Bizler de bu akşam burada kendisini dinlemek istedik, davet ettik. Bu hafta bizlerle olacak isim efendim çok bekletmeden davet etmek istiyorum. Sevgili Banu Saraç buyursunlar.

0: Nefesinize, yüreğinize sağlık. Hoş çok, geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Züleyha Hanım, çok sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Yolculuk nasıl geçti diyeceğim.
1: Yolculuk iyi geçti, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Var olasınız, sizler de iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi bu hafta beraber yolculuğumuz bu yıldızda olacak. Beraber şarkıları söyleyeceğiz, repertuarımız hemen hemen uyumlu. Aslında alanınız opera ve caz, opera ve caz solistisiniz.
1: Doğru.
0: 90'lar şarkılarını söylemek nasıl bir duygu? En sevdiğiniz alan diye biliyorum 90'lar.
1: Evet, 90'ları çok seviyorum gerçekten. Özellikle Zehir'in Özler, Kıyamam. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Aynı zamanda ekibinize ve orkestranıza da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikalar. Çok sağ olun.
0: Sizler de var olasınız. Tabii... programımızda genelde şöyle diyoruz, söz az, müzik çok diyoruz. Bu yüzden sizi yıldıza bir kez daha bırakıyorum. Akabinde küçük bir soluklandıracağım. Buyursunlar efendim.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.

0: Teşekkürler.
1: Nefesinize sağlık. Banu Saraç Gazi Üniversitesi'nde aslında okumuş, tam bir Ankaralı diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. 18 yaşına kadar Trabzon doğumluyum. Trabzon'da doğdum, büyüdüm ama 18 yaşından sonra Ankara'da yaşıyorum. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Daha sonrasında Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi gördüm. Yüksek lisansımı da şan eğitiminden bitirdim. Keman, piyano çalıyorum.
1: Peki öğrencileriniz var mı? Onlarla olan yolculuğunuz nasıl, merak ediyorum. Tabii opera ve caz konserleri farklıdır. Opera ve cazcıların söylediği eserler de kendine has aslında bir kimlik yaratıyor, bir üslup var. Sizde de bunu seziyoruz.
2: Evet, öğrencilerim var. Onlarla caz çalışmalarımızı, opera çalışmalarımızı yapıyoruz. Ankara'dalar. Onlara sevgilerimi yolluyorum.
1: Selamlar olsun bizlerden de. Şimdi sizi küçük bir soluklandıracağız. Sonrasında hem müzikal yolculuğunuzu dinleyeceğiz hem de eserlerin yorumunu sizlerden almaya devam edeceğiz. Şöyle sizi hemen sağ tarafta küçük bir soluklandırırken biz de yine efendim 90'lara doğru uzanacağız. Ardından tekrar Yıldız'a sevgili Banu Saraç ile buluşacağız. Buyursunlar. Yoksa mani, yoksa engel.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. İki aslında farklı ezgi, birbirinden bağımsız ama yine aynı döneme tekabül ediyor. Buyurunuz lütfen Banu Hanım. Değil mi şefim? İki farklı eser ama aynı döneme tekabül ediyor. Bir erkek eserini yorumlamak da zor oluyor. Eleştirileri açığız değil mi Mehmet Han şefim? Şefim diyor ki okuyoruz. Üzgünüz. Hiç şey yok. Kabulümüz elbette. Başımızın üstünde yeri var. Sizden farklı eserler. Sizlerin eserlerinden farklı Banu Hanım. Nasıl buldunuz?
1: Harika.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler bu tarz eserleri yorumluyor musunuz? Kendi programlarınıza, özel programlarınıza tabii ki.
1: Yok, hayır. Sadece 90'lar benim en fazla yaptığım.
0: O zaman konsept olarak sizin özel sahne aldığınız programlar için sadece 90'lar, 45'likler de yakışır size.
1: 45'likler, 90'lar, caz.
0: O zaman şöyle, sizi yıldızda bırakacağız. Yine kendinize has tarzınızla 90'lara gideceğiz. İki eser dinleyeceğiz sizden. Ardından tekrar yıldızda buluşacağız. Buyursunlar efendim Banu Saraç.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.

0: Nefesinize sağlık.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Van Hanım.
1: Çok
0: az evvel Zerrin Özer'den bahsettiniz. Evet. Aslında rol modeliniz Zerrin Özer diyebilir miyiz? Biraz tarzınızı ona da benzettim.
1: Zerrin Özer'i çok seviyorum. Sesine hayranım. Kıyamam şarkısını çok seviyorum.
0: Bize birazcık mırıldansanız şöyle akapella nasıl olur?
1: Zerrin Özer evet. Şarkısı mı?
0: Evet.
1: Tabii ki
0: bir
1: olur.
0: Bir anda sürpriz oldu ama böyle
1: evet,
0: sizin
1: olsun,
0: için.
1: Evet olsun, sorun değil. Kıyamamı zaten biraz tabii sonra ki söyleyeceğiz ama.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, var olasınız. Şahane de yorumunuz. Tabii herkesin kendine has bir tarzı ve usubu vardır. Demek ki sizin de aslında rol model olarak aldığınız sanatçılardan biri Zerrin Özer diyebilir miyiz tarzınızda?
1: Sesini sevdiğim, kendisine tabii ki hayran olduğum.
0: Var olsun. Biz de kendisini seviyoruz. Büyük ustalardan biri.
1: Evet.
0: Şöyle sizi küçük bir soluklandıracağız. Biz yine bir 90'lara uzanacağız. Geleceğiz ardından tekrar Yıldız'a son blokta olmak üzere sizinle buluşacağız. Olur
1: Çok
0: mu?
1: Teşekkürler. Tabii.
0: Buyursunlar efendim.
1: Sağ olun.
0: Sevgili Banu Saraç, böyle küçük bir soluklanırken bizler de uzanalım şöyle. Yine 90'lara doğru gideceğiz. Seninle yıllar yılı kadere karşı durdum. Bu sevda denizinde biz de boğulduk. Buyursunlar.

0: Biz teşekkür ediyoruz. Sizi hemen uğurlamadan şöyle yıldızın bir ucunda bekletiyoruz. Zira programımızın sonuna geldik. Veda edeceğiz. Son eseri beraber yorumlayacağız. Yine 90'lara uzanacağız. En sevilen eserlerden biri. Ama kapanıştan hemen öncesinde son sözlerinizi almak isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum sizlere, orkestranıza, tüm ekibinize çok çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Çok sağ olun, var olun.
0: İnsanlar sizleri, dostlar sizleri, şimdi ekran başında ilk kez izlemiş olan dostlar sizi nereden takip edebilirler? Sosyal medya hesaplarınızdan.
1: Evet, sosyal medya.
0: Bunları da
1: evet,
0: Banu Instagram. Saraç Instagram hesabınızdan evet. Takip edebilirler.
1: Evet, çok
0: yakın zamanda var mı programlarınız?
1: Şu anda görünmüyor ama bir konser planlarım var.
0: Tamamdır. O zaman şöyle diyelim. Sosyal medyadan sizleri takip etsinler. En azından sizin tarzınızı sevenler sizlerle buluşmak için takipte kalabilirler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Biz yayından sonra sizi Ankara'ya uğurlayacağız. Ayaklarınıza sağlık tekrardan.
1: Çok sağ olun.
0: Efendim, Süreyya Hayri Sınırsız Ezgiler'de bu hafta sevgili Banu Saraç bizlerleydi. Kendisine has tarz ve usubuyla eserleri yorumladı. Bizlerden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerin huzurunda değerli bir misafirimizle birlikte olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Şimdilerde pek bilinmez ama Antalya'yı Burdur'a bağlayan Çubukbeli çok zorlayıcıydı gerçekten. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Bugün ise Antalya'nın İbradı ilçesine ulaşmak için Torosların bir başka tarafından tırmanıyoruz. Sevil ve Sami Demircioğlu ile Himmet Cansız orada bizi bekler. Gülay Diri ise genç kızken ablasıyla koyunları doyurduktan sonra akşamüstü çayları koyup radyoyu yanlarına alır, bizi dinlerlermiş.
1: 40 yıl sonra yine biz birlikteyiz.
2: İşte şükür kavuşturalı.
1: Ya biz demek ki.
2: Ya tabii insanın sesini duyduğunuz zaman az buçuk karakterini de tahmin edersiniz. Evet. Mesela ben sizi tanıyordum yani. Benim tanıdığım Sümer Ezgi şu anda karşımda yani.
1: Siz kaç kardeşsiniz?
2: 12 çocuğun en büyüğüyüm. Hepsinin ablasıyım. Yani yeri geldi çoğunun kardeşlerimin ebesiyim. Hani annemin doğum anında onun yardımcısı, büyütme, dadısıyım.
1: Yani büyütenim. Kardeşlerinin doğumuna yardım ettim.
2: Tabii tabii. Bahar geldiği zaman işte Sultan Navruz 1 dediği zaman Eyüp'e göçerdik.
1: Ne demek Sultan Navruz?
2: Sultan Navruz yaz geldi artık. Yaz geldi. Yani tehlikede değilsiniz en azından.
1: Yani otlar bir tarafta uzuyor, evet. Siz öbür tarafa göçüyorsunuz
2: aynen,
1: değil
2: aynen.
1: mi?
2: Bahar geliyor, otlar uzuyor, uzayan kısma gidiyoruz. Sonra yaylalarda kar kalkıyor, karın altından otlar uzuyor ve şifalı bitkiler çıkıyor. Soğanlı bitkiler, hayvanlar onları tüketecek ve iç parazitlerini atacaklar. Akciğerlerindeki kıl kutlarını, bağırsaklarında kıl kutlarını atacaklar. Benim tanıdığım Yörük amcalar vardı, bu işin piri olan koyunların. Derlerdi ki Yörük kar yağdıkça

0: aşağıya sahile inmeli, kar kalktıkça yaylaya çıkmalı.
1: Doğa ne anlama geliyor senin için?
0: Doğa benim yaşam, varoluş. Yani gerekçem, sebebim, her şey var olma. Var olamam doğa olmadan.
1: Hadi.

0: Hüzünlü zamanlarınızda ağıtlar, bilmem ne diyeyim, yaslar çalar mıydınız?
1: Kaç tane ağıt var bende yer etmiş. Mesela bir taze gelin ağıtı var. Yani bir hep daha çok gençlerin arkasından daha çok ağıtlar yakılıyor.
0: Acı çünkü.
1: Menendi, menendi, şu dağ menendi. Geyindi, kuşandı, suya yönendi. Geyindi, kuşandı, suya yönendi. Ala kelimlerine

0: Akşam işte gerdeğe girip sabah pınara su doldurmaya giden gelini işte canavardan korkacaksın tabii, doğadan korkmadan yaşanmaz. Doğa, evet. Doğayla nasıl doğaya karşı geleceksin, mücadele edeceksin, onu bilmen gerekecek. Evet. Pınarın başında kurtlar parçalamış.
1: Gülay Diri'den sonra bu kez İbradı türkülerinin ve oyunlarının önemli temsilcisi Sami Demircioğlu eşi Sevil Hanım'la birlikte çaldı. Ha bu arada Sami Demircioğlu 1988'de Özay Gönlüm ve Nida Tüfekçi'nin yaptığı sınavda yöre sanatçısı unvanını aldı.

0: Şimdi sözlerden aşağı yukarı çıkıyor ama şöyle iki üç cümleli hikayesini anlatıver istersen.
1: Aslında söyleyecek bir şey yok.
0: Sinan'ım benim. Duygulandım.
1: Her şey ortada. Evet. Yani adam o evsin, askerlik yapıyor. Haber alamıyor. Yanıyor, tutuşuyor. Evet. Geliyor, haber salıyor. Ben geliyorum. Sağ mı? Anam, çocuklar. Kemküm ediyorlar.
0: Evet.
1: Var da sağ da söyle. Abiyle evlendirdiler diyor.
0: Eyvah eyvah eyvah.
1: İşte. Bu toprakların her karışının, her çakıl taşının mutlak surette bu türküdeki gibi özümsenmesi lazım. Sadece benim gözlerime bakın. Yurt kolay kolay bulunmaz. Yurt bulunmaz.
2: Bu toprakları kimse bağışlamadı. Kanla kurtarıldı. Kıymetini bilin diyor özetle Sami Demircioğlu. Derken Himmet Cansız aldı Ulu Kestane'nin ağzından sözü. Ben de ona Fethiyeli Yusuf Güler Usta'nın üç tellisiyle eşlik ettim.
3: Ben Ulu Kestane, bilgi ağacım. Göçüp gitti nice, kardeşim bacım. Gelenler sevincim, gidenler acım. Zamana tanığım, illere anıt. Dağlara yoldaşım, kuşlara konut. Bizans'a, Moğol'a, Bey Hakan'a, Selçuklu, Osmanlı, bütün sultana, Karaman Mehmet'e, Türkçe fermana, zamana tanığım, dillere kanıt, çağlara yoldaşım, kuşlara konut. Derinde köklerim, komşum yıldızlar, gölgemde oynaştı oğullar kızlar, bir yangın görsem, yüreğim sızlar, zamana tanığım, yıllara yanıt, bağlara yoldaşım, kuşlara konut. Duruşa, savaşa, yüce barışa, rahvan atlılara, uzun yarışa, emeğe, çekice, kola karışa, zamana tanığım, ellere umut, sağlara yoldaşım, kuşlara konut.
0: Himmet, hocam. Nedir senin bu
3: hızın gitti.
0: Toros tutkun, doğa tutkun, dağlar. Bir anlat bakalım.
3: Benim ilk evren kentim, iç evrenim Toroslar'da biçimlendi. Hani su girdiği kabın biçimini alırmış hocam. Toroslar bizim kabımız.
0: Ama sen aynı zamanda burada yetişen bir Yörük çocuğu olarak üniversitede okudun.
3: Üniversitede okuduk bir tarihten. Sizden de ders aldım bu arada. Türk Halk Müziği dersi seçmeli.
0: Zaten beni şaşırtmıştı bir şeyde. Bir yöresel bir etkinlik vardı da. Hocam ben sizin öğrencinizim deyince birden Allah Allah dedim, koca bir adam nereden öğreneceğim, dil tarih deyince tamam dedim, oldu. Toroslarda çıkan bu yangınlar falan seni çok etkiledi ve bu dağların, ormanların, bu yurdun korunması, özellikle de korunması yönünde duyarlısın. Bir de türkü yazdın.
3: Yaşadığımız topraklara, dağlara borcumuz var hocam. Nefesin, nefes aldım, soludum, bana kafi, malda, mülkte, hiçbir şeyde gözüm yok sıfatta. Büyük düşüğü mütevazı yaşa. Yaşam felsefem.
0: Buralar için şiirler yazdın, türküler yaptın. Demek ki senin duygularını çok besleyen bir şeyler var burada.

0: Evet hocam. Toroslara aşığım hocam ben. Bir bütünüyle, kuşuyla, kurduyla, börtüsüyle, böceğiyle. İbrada çok otantik, özgün bir kent. Gerçekten bana göre canlı müze. Hani müze müze diyoruz ya, koru yeter. Koru yeter.
1: Yani, burada birçok acılar da var, zorluklar da var bu dağlarda değil mi?
0: İşte yangınlar bizim en büyük dramamız, trajedimiz, acımız. İşte bu yangınları düşününce, kazaları, ölümleri falan düşününce bir kazaya rast gelmiştik de. İbra Dağlar türküsü biraz ondan dolayı içli, yanık oldu. Sözleri tabii coğrafi bütünlük içerir de. İçi, özü yani yanık olması nedeni bu. Yangınlar, bir de kazaya rastlamıştım İbra'ya gelirken. Ondan öyle şekillendi.

Düğmeli konaklarıyla ünlü, yüce dağlarda geçirdiği büyük yangınlarla acılı, kestane ağaçları, eğitimli insanlarıyla güzel İbradı'dan ayrılıyoruz. Hoşça kalın dostlarım.

0: anlata bitiremez döneminin insanları bunu, yani, biliyor musun? Yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor. Kalpten kalbe.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel.
1: Değerli alkışlarımız Emir Kan için.

0: resmen.
1: Birçok şarkıda da kendi hayatımızla, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu izler bize.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu biliyor musun? Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere.
0: Evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerini
0: kalpten
1: söküyor.
0: Kalpten kalbe.

Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

resme. Birçok şarkıda da kendi hayatımızla, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu izler bize.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: anlata bitiremez döneminin insanları bunu, yani biliyor musun? Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Yar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor. Kalpten kalbe.

0: anlata bitiremez döneminin insanları yani, biliyor musun? Yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: İlk örnekleri binlerce yıl önce Mezopotamya'da doğmuş, sonra geze geze bütün Akdeniz coğrafyasının bir parçası haline gelmiş bir çalgı var. Santur. Bugün bu çok eski çalgının hem yapımcısı hem de icracısı olan Ozan Özdemir'le birlikte Akdeniz'in farklı taraflarına bir gidip geleceğiz.
1: Ozan Özdemir hem müzisyen hem de usta bir çalgı yapımcısı. Santur, lavta, buzuki, cura, baglamadaki yaparak başladığı yolculuğuna içinde kendi denemeleri de bulunan yeni nesil çalgılar eklenmiş. İzmir'deki atölyesinden

dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı çalgılarıyla ve eski İzmir şarkılarını yorumladıkları Şinadika grubuyla Ozan Özdemir'in müzik dolu yolculuğu Ege usulü devam ediyor.

Santur'un bu topraklardaki en eski temsilcilerinden biri de Ali Ufki Bey. Kendisi bilinen ilk santurilerden ve aynı zamanda da Türk müziği alanında bilinen ilk müzikologlardan biri. Sözlerini Sultan 3. Murat'ın yazdığı Uyan Ey Gözlerim isimli bestesi günümüze kadar ulaşmış bir mihenk taşıdır. Kendisi santurun huzurlu sesinin bugüne taşınmasında önemli bir köprü olmuştur.

0: Son 2, 3, 4.
1: Santur, görünüş olarak yamuk formunda bir kutuyu andırır. 72 ila 160 telden oluşan bu kadim çalgının ses aralığı çok geniştir. Tarihi neredeyse 3500 yıl önceye dayanan santurun büyülü sesi, Osmanlı'da akıl hastalarını tedavi etmek için kullanılırken, bazı rivayetlere göre de sesi kadın sesine benzediği için İran'da çok uzun süre çalınması yasaklanmıştır.

0: ama bizim coğrafyada şu aralar çok sık kullanılmayan bir santur çeşidi.
1: Bizde eskiden vardı aslında bu saz. Yani o 100 yıl önce belki daha eskiden. Yani o zamanki adı hatta yani şey, alafranga santur.
0: Ha, alafranga santur.

0: Santur'la birlikte Yağcılar Zeybe'yi çalmak da varmış ya. Yani.
1: Evet, güzel. Ben
0: de... Bu biraz fazla heybetli kalıyor tabii Cümbüş için ama muhtemelen ses dengesinde bir orta yolu bulacağız. Hmm. Bir de galiba ayakla basarak sesleri şey yapıyorsun, daha uzatıyorsun.
1: Öyle bir şey ekledim. Hani susturucu ekledim. Aha. Ki böyle susturabileyim. Çünkü çok sesi var.
0: Bu susturucu eklentisi senin yaptığın bir şey mi yoksa
1: yok,
0: bu da...
1: Aslında var. Yani mesela bunun mesela bir, biraz daha büyüğü cimbalom aslında.
0: Cimbalom aynen. Yani cimbalom mesela şey biliyoruz. Romanya'da, Macaristan tarafında çok kullanılan bir çalgı. Bundan daha da büyük.
1: Hatta bayağı bir yani, genişliği var.
0: Piyanonun ilk örneklerinden biri de denebilir.

0: cimbolam için.
1: Yani aslında bunun mesela şeyi gösterebilirim. Hep gösteriyorum bunu herkese. Mesela elinde mızrapla çalıyorsun ya bunu. Mesela bir tane aslında şey var yani buraya bir tane tuş gibi düşün şunu.
2: Aynen. İşte piyano işte. Yani
1: bunu bu rektalleri böyle koyduğunuz zaman.
2: Aynen.
1: Oldu sana tuş yaptığın zaman. Böyle bu, değişiyor yani.
2: Şu elindeki çubuktan böyle 70 küsür tane yaptığın zaman.
1: Yan yana koyunca.
2: Yan yana koyduğun zaman. Vay arkadaş.
1: Bu da bir nevi piyano gibi bir şey yani. Bir de mesela hani bunun biraz daha değişiği Alaturka santuru var bir de.
2: O bizim alışık olduğumuz santur mu?
1: O mesela ona daha çok benziyor. Onda mesela ara sesler mesela var mesela.
2: Koma sesler de var içinde hani, mesela.
1: Ona göre akort yapıp öyle icra edilmiş yani o santur. Aha. Ama mesela o santur da yok artık Türkiye'de. Bu santur da yok mesela. Yunan santuru olarak hani onların
2: santuru. Yunanistan yani. Tarafında ve hala İran tarafında çok popüler bir
1: santur. İran'da çok. Evet, İran'da çok var. Yunan santuru da var Yunanistan'da çok. Bu santurun aynısı. Hı. Ama bizde yok. Mesela bundan mesela herhalde bir tane var Türkiye'de.
2: Vay.
1: Başka yok yani.
2: Tamam, türünün tek yönüyle beraber çalıyoruz. Güzel bir şey aslında.
1: Yine yaparım. Belki çoğalır. Yani istiyorum bu çalgı çoğalsın.
2: Bu aynı zamanda senin kendi yaptığın, yani kendi yaptığın sazı çalıyorsun şu anda.
1: Evet, aynen.
2: Onun için de ayrı bir maşallah diyoruz.
1: Bunun için bayağı bir uğraştım. Ben
2: çala çala beraber olur.
1: Çalar belki, daha güzel çalar.
2: Dur bakalım. Çok eskiden çok sevmiş bir insanın yazdığı bir şarkı. Ruhu şad olsun.

0: adalarında da rastlıyoruz.
1: Tabii orada
0: işte
1: da var.
0: İran'da da rastlıyoruz. Kuzey Afrika tarafında da rastladığımız üzere. Ki zaten Anadolu'nun da önemli bir parçası olan bir saz da aslında.

0: eski bir çalgıyla eski bir şarkı çalmak güzel oldu. Bu parça İstanbul tarafından mı yoksa İzmir tarafından mı?
1: Tam ben de emin değilim.
0: Bana sanki İzmir gibi geliyor ama evet. Parça Rumca ama içinde geçen kelimeler Türkçe'de de karşılığı olan şeyler. Mesela kara yengini, kara yangın, orada bildiğiniz kara yangın diyor. Ya da ne bileyim muzmuli govaki, yani muşmula ağızlı demek istiyor, iltifat ediyor sevdiğine. Ama tabii bütün bunlardan ayrı düştüğü için de çok efkarlı şarkının yazarı. Biz de o efkarı mümkün mertebe dile getirmeye çalıştık. Bir santur örneğimiz daha var, onu her yerde de çalabiliyoruz bunun gibi, hani böyle masa tertibatında
1: bir
0: değil de
1: falan gerekiyor,
0: onunla da
1: gerekiyor.
0: Hani bilinen ilk santurilerimizden Ali Ufki Bey'den bir eser seslendirelim. O santurun da bir tadına bakalım.
1: Nikris Peşrev.
0: Nikris Peşrev çok güzel oldu.
1: Güzel bir parça.
0: Eyvallah.
2: Santur'un ahenkli sesi beni adeta yüzyıllarca öncesinin sakin bir İzmir gününe götürüyor. Zamanda ve mekanda çok keyifli bir yolculuğa çıkıyorum.
3: Son 2, 3, 4...

200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Bu saz hangi alemlerin içinde, hangi musiki ortamlarının içine giriyordu? Kimler bunlarla dans ediyordu?

0: Güzel. Daha eski bir santur ve daha da eski bir eser.
1: Eser, evet. Çok eskiler.
0: Ali Ufki Bey'in eseriydi mi o? Nikris Peşref.
1: Nikris Peşref.
0: Muhtemelen yani kayıtlara geçmiş bizim coğrafyadaki ilk santuri Ali Ufki Bey. Peki onun o zamanlarda çaldığı santur da acaba bu formlarda mıydı?
1: Onu tam bilemiyoruz aslında ama ya belki biraz daha şekli değişikti. Biraz daha az tel vardı belki. Hı-hı. Yani şey olarak her bir de dörder tel gidiyor. Hı-hı. Belki daha az sayıda tel kullanıyordu. Yani çünkü akort falan çok zor iş.
0: Akort hele o zamanlarda akordun, evet.
1: O zamanlar mesela bunlar mesela şimdi gitarlar çelik gitarlar.
0: O zamanlar sanki hayvan bağırsağından yapılıyor.
1: Bağırsak tel oluyor, ipekten yapıyorlar tel. Ses çok daha farklı belki. Yani bilemiyoruz yani. Böyle.
0: Muhtemelen o zaman daha da fazla akort sorunu yaşıyor olabilirlerdi.
1: Tabii ki yani. Sürekli esneyen bir şey.
0: En azından bağırsak. Çelik o konuda daha az naz yapıyor. Vallahi bugün sayende kentli müziğin içinde bir zaman makinesine bindik ve biraz ufaktan böyle tahvil etmeye çalıştık. Acaba 200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Ben kafamdan bir yandan onları hayal ederek çaldığım için sana ayak uydurmaya çalıştım. Ben o esnada biraz böyle aportta kaldım ama çok güzel oldu, çok keyifli oldu.
1: Ben çok sevindim.
0: Yani aynı zamanda usta bir enstrüman yapımcısı olduğun için yaptığın sazları çalmanın keyfi gerçekten çok başka oluyor. Sadece hani eski usul kentli folk çalgıları değil de yeni nesil kentli böyle halk müziği enstrümanlarını da yapıyorsun. Mesela çağlama yapıyorsun.
1: Çağlama çok hoşuma giden.
0: Çok çağlama yaptın hatta ya bayağı. Türkiye'nin her tarafında şu anda çağlama çalan gençler ya da bizim akranlardan olabilir. Onun haricinde işte baglamadaki santur. Hem de bütün santur türleri galiba değil mi? Yani şey işte
1: Yunan santur
0: İran santuru, lavta türleri keza. Afgan rebabı ile mesela bizim curamızı harman ettiğim bir
1: onları
0: çalgı var. Curabab diye yani
1: telleri,
0: üzerinde böyle ahenk telleri
1: ahenk
0: var. Akortlanmış, hazırdan akortlanmış ahenk telleri var. Aşağıda da bizim curamızı düşünün. O ahenk telleriyle o demi verip bu santurda olduğu gibi sonra üzerine melodiyi çalıyoruz.
1: Melodi çalıyoruz. Yani onları mesela oradan görüp yani mesela onu daha önce uğraştığım bir çalgı mesela. Hı-hı. Afgan Rebap hani bir iki tane geldi bana tamir ettim. Baktım hani o sistemi belki başka bir çalgıya uyarlarım diye.
0: Uyarladın da çok
1: öyle,
0: güzel oldu.
1: Öyle gelişiyor yani.
0: Öyle gelişiyor ve değişiyor. Biz daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bu coğrafya çalgıların değişimi ve gelişimi açısından çok aktif, çok
1: zengin,
0: hızlı.
1: Evet, çok.
0: Son yüzyılımızda özellikle halk çalgılarının geçirdiği değişim yani dünyanın diğer yerlerindeki çalgılara oranla kesinlikle daha hızlı. İhtiyaçlar, dinamikler, yapılan müzikler, kaygılar o kadar hızlı değişiyor ki çalgılarımız da değişiyor. İhtiyaçlar paralel olarak. Cümbüş de öyle. Zaten bu da yani 90 yaşında ama bu da değişiyor gittikçe. Farklı şeyler yapmaya, müdahaleler de bulunmaya başlıyoruz. Vallahi çok keyifliydi bugün.
1: Ben
0: seninle
1: çok keyif aldım. Sen
0: hem yani bir eskiye gittik, hop bir buraya geldik. Tatlı bir zaman yolculuğu oldu sayende. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok sevindim, çok.
0: Bugün Ozan Özdemir'le beraber çok eski bir çalgı olan santurla ona göre çok yeni çalgı olan cümbüşü kaynaştırdık. Ve şehirli halk müziğinin çok eski örnekleriyle nispeten yeni örneklerini kaynaştırdık. Biraz eski yeni buluşması ve aynı zamanda çok güçlü sesi olan bir çalgıyla ona göre birazcık daha mahcup kalan bir çalgının buluşması oldu. Çok keyifli ve çok renkli bir kaynaşma oldu.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel.
1: Değerli alkışlarımız Emir Kan için.

0: benim esmerim.
1: Birçok şarkıda da kendi hayatımızda, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu izler bize.

Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Vefa Ezgileri yarın TRT Müzik'te. Uyan Mehmet'im,
1: uyan. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.

15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
4: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum, radyoloji. Evet, insanlara yardım etmeyi, insanları mutlu etmeyi istiyorum yine. Hastane ortamlarında mutlu değilim. İçimi bunaltıyor. Ama müziğin içinde var oldukça yani yaşam enerjim artıyor. Müzik olmasaydı büyük ihtimalle bu kadar mutlu, bu kadar umutlu bir insan olamazdım.

Cansu kadar boş durmaz. Ankaralıyım, 99 doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bestecilik okuyorum. 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Son 3 yıldır İstanbul'da müzik yapıyorum. Vapurlarda başladım. Daha sonrasında Marmaray'da çalıyorum şu an. Eylül'le de vapur sayesinde tanıştık. Müzik bizi birleştirdi. Çok iyi bir arkadaş edindim. Dost sağladı bana müzik. Müzik yaparken bir şey hissedip hissetmediğimi düşünmüyorum aslında. O ana kendimi bırakıyorum. O anın içerisinde kaybolup gidiyorum. Yani mutlu hissediyorum tabii ki. Bittiğinde o alkış seslerini duyduğunda o inanılmaz bir mutluluk veriyor insana. Evet, doğru iş yapıyorum. Evet, bu bana mutluluk veriyor diyorum. Anlamıyorum.

İlkokulda 23 Nisan programına klasik hazırlanırken müzik öğretmeni beyaz giyme türküsünü sen söyle dedi. Sesimle alakalı hiçbir şekilde yeteneğim olduğunu bilmiyorum. Çünkü 7 yaşındayım. Program sayesinde keşfetmişti. Çok güzel vesaire diye. Sonrasında ben bir Ankara'da Mamak Kültür Merkezi'nde kursa gittim. Bağlamayla başladım. Gitarla devam ettim. Sonrasında kendim geliştirdim.

Benim müzikle alakalı en büyük hayalim ilk önce okulumdan mezun olmak tabii ki. Bestelerimi yazmak, bestelerimi söylemek ve mümkünatı varsa bestelerimi yönetmek. Yani bir orkestra kurup müzik insanlarını bir araya toplayarak tamamıyla yeni müzik, eski müzik karışımı, yeni şeyler, kaliteli şeyler çıkartmak. Hatır

Eylül çok tatlı bir insan. Klarnet'in insan olarak vücut bulmuş hali. Bir kadında görebileceğim estetik tamamıyla Eylül'de. Yani hem enstrümanını kullanış şekli olsun, hem müzikle bütünleşme şekli olsun. Çok yetenekli bir insan. Uyum sağlamakta hiç zorlanmadığım bir insan. Çünkü tamamıyla kendini müziğe bırakıyor benim gibi. Çok eğleniyorum Eylül seninle.

En general, konservatuar mezunuyum. Her yerde çalıyorum. İnsan gördüm mü, güzel bir kitle varsa eğer çalmayı seviyorum. Tepkilerini seviyorum. Onun haricinde ekstralara gidiyorum, başka işlere gidiyorum. Hep müzik adına, başka bir mesleğim yok. Müzik yaparken güzel hissediyorum. Müzik yapmaktan çok insanların tepkisini seviyorum.

sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sokakta müzik yaptım. Her yerde değişmeyen tek şey amcalar, teyzeler. Hepsinin tepkileri o kadar güzel ki işte gençlere hitap ediyor, yaşlılara hitap ediyor. Böyle çok tatlılar. İnsanın çalarken gururu okşanıyor. Köşe

0: Tuncay.
1: Cansu'yla Vapur'da tanıştım. Baktım çok güzel sesi var. Çok güzel oynamalar yapıyor şarkı söylerken. Hoşuma gitti. Bir tatil programına çıkmıştık. Orada sahne almıştık. Çok keyifliydi. Sonra birbirimizi tanıdık. Baktık çok uyumluyuz. Sonra başladık böyle bir iş olduğunda, bir şey olduğunda birbirimizi kollamaya. Ya o beni çağırır ya ben onu çağırırım. Öyle çalışırız.

O insanların sesleri, ah ne oluyor burada, müzik var, müzik yapılıyor, bir duraksamaları vesaire. Çünkü İstanbul biliyorsunuz çok kalabalık, akan dünyada insanlar size bakıyor.

çok arkadaşım oldu sokakta yaptığım müzik, Marmaray'da yaptığım müzik sayesinde. O kadar güzel insanlar tanıdım ki, o kadar güzel duygularla karşılaştım ki.

İşten çıkıyorlar, insanlar çok yorgunlar. Ben de genellikle yorgun oluyorum. Ama karşılıklı bir alışveriş söz konusu. Ben onlara müziğimi veriyorum. Onlar bana güzel hislerini veriyor. Güzel hisleri verdikçe ben iyi müzik yapmaya çalışıyorum. Böyle bir döngü. Treni kaçıranlar oluyor. 5 tren geçti hala sizi dinliyorum, bilmem ne kalkamıyorum diyenler çok oluyor. Söylediğim bir türküde ağlayan mı dersiniz? Hani gözyaşlarını tutamayan. Hareketli çaldığım bir parçada bütün dertlerini unutup bana katılan mı dersiniz?

0: anlata anlata bitiremez döneminin insanları yani, diyor. Yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah.
2: Yani. Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere.
0: Evet.
1: Ciğerden geliyor, ciğerini
0: kalpten
1: söküyor.
0: Kalpten kalbe.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel.
1: Değerli alkışlarımız Emir Kan için.

Birçok şarkıda da kendi hayatımızla, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Evet, bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti, kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti, kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım, çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti, kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten, çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahım farkım yok hiç geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı. Resul Dindar.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi Karadeniz Fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim
1: ters köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul, hani
2: bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: Arabesk fırtınası Karadeniz'de.
1: Arabesk fırtınası. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu albümlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var, okuma tarzında var zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar, Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin, onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste okudum. O kadar çok ki. Aa dedim, evet ya. 2025 miydi?
1: Biliyor musun? Unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
2: bunlar
1: şöyle.
2: Bunlar çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllü'yü kaybettik.
2: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi
2: bulundukları
1: yani
2: ortamlarda nasıl oturdukları. İnsanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
2: saygı,
1: Usta'nın,
2: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
2: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
2: Allah rahmet eylesin. Yapacağı, çok
1: hepsinin mekanı cennet olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok önemli.
2: Karadeniz bölgesi 3. şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
2: Şey dedin.
1: Geliyorum yer. Simsiyahım.
2: Ve
1: şimdi yeni gelecek şarkı. Zor Dimi. Evet.
2: Zor Dimi yapacağız inşallah. Ya.
1: Aynen. Zor Dimi.
2: Çok değişik, çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
2: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
1: Aynen. Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, nereden yaptı bunu? Demişler.
2: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha, dedin mi başta?
2: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
2: Çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
2: Çok önemli bir sanatçısın.
1: Estağfurullah.
2: Önemli bir insansın.
1: Canım
2: ben
1: benim,
2: önce Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
1: Ha, iyi o zaman öyle.
2: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
1: Estağfurullah, sağ ol.
2: Ben de öylesin.
1: Canım bir kardeşim,
2: çok insan
1: sağ ol.
2: İçin öylesin.
1: Muhteşem bir, gerçekten.
2: Enerjimiz güzel.
1: Aynen, biz bir tanıştık Kültür Yolu konserlerinde. Evet. O Kültür Yolu'da konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan.
2: Ya,
1: onu çok seviyorum. Onu buradan öpüyorum.
2: Aynen.
1: İzliyorsa bizi.
2: Canım.
1: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama evet. Değerli eşim burada.
2: Çocuklar biraz bu dönem şey var. Yani
1: evet, salgın
2: var,
1: bir
2: şey
1: aynen.
2: Var.
1: Bu dönem.
2: Hastalar, evet.
1: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
2: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 dakika 20 kişi
2: toplayan. Ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Hadi söylerim.
2: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
2: Seni tanımak lazım.
1: Aynen.
2: Ya yani benim mesela
1: dışarıdan bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
2: Çok artist zannediyorlar.
1: Aynen, çok artist zannediyorlar.
2: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen, artist görmemiş. Artist
2: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi
1: aynen.
2: Seni artist
1: ya
2: görüyorlar.
1: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum
2: alakası
1: ki kardeşim
2: yok
1: bir git artık
2: ya.
1: Başımdan. Yok, ben sana çok bağlandım.
2: Biraz dobrasın, bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil, bu başka
1: değil
2: şey.
1: Değil abi. Ya belki suratına söylüyorum
2: çok
1: mesela.
2: Çok dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum. Bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
2: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben söyleyene kadar canım çıkıyor.
1: Biliyorum
2: benden gidiyor.
1: Resul ya.
2: Bunu söylemek çok zor oluyor.
1: Evet.
2: Yani birine olmayacak, olmadı.
1: Ama sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum, sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
2: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
1: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'de herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
2: ben
1: fotoğraf çektiriyor.
2: Ben seni fotoğraf çektirirken gördüm bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım sen de öylesin.
2: Köfteye gitmiştik yani, Samsun'da. Böyle bir şey yok.
1: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
2: Ama sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
1: evet.
2: Muhabbet ediyorsun.
1: Aynen.
2: Şakalaşıyorsun.
1: Evet,
2: karşındakini rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen, o rahatlatmak çok
2: müzik
1: önemli.
2: Müzik doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim,
2: evet,
1: sağ ol.
2: Evet, müzik doktoru. Bu
1: şimdi bugün
2: oldu.
1: Bu arada tabii senin Albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
2: Yok yok, benim bir grup vardı, Karmate diye.

0: Tamamen otantik müzik yapıyorduk. Biz onunla iki albüm yaptık. Daha sonrasında...
1: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
0: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
0: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah'a şükür ben daha solo olarak özgün oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep Resulünler adını duyardık. Ya. Yani herhalde bir 15 yılı var.
0: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
0: İlk albüm 2009'du.
1: Tamam, doğru tahmin ediyorum.
0: O kadar olmuş mu? Kaç?
1: 16 sene.
0: 17 sene olmuş. 17 sene olmuş. Abi
1: İnanılmaz ya.
0: O kadar oldu mu?
1: Ben de şimdi benim düşündüm. 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün, o bile 17
0: ya
1: yıl geçmiş.
0: Ya şarkı ama ya.
1: Şarkı güzel de abi, yıl kötü ya.
0: Ne şarkı ya. Yıl... Neyse, bana şans getirdi ya benim.
1: Evet.
0: 2009-2010 yılları benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel.
0: 2008'i demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu. Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
0: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin sen?
0: 2013'te evlendim. Demin 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
1: O da burada Can. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
0: Çok aşık bana ya.
1: Abi.
0: Abi çok. Bayılıyor yani.
1: Bayılıyor.
0: Ya. Ben bir yere, uzak yere gidince bayılıyor ya.
1: Yani. Bayılıyorum.
0: Ama sonra anladık. Vertigosu varmış. Tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
0: Aynen. Ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu. Bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Değil mi? Öyle kendi aranızda falan.
0: Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor. O.
1: Ha.
0: Banyoya girdiği zaman orada. Sadece ay, orada
1: başka
0: söylüyor.
1: Başka yok. Sahnede falan yok.
0: Söylemesin abi.
1: Yani. Söylemesin değil mi? Bir tane
0: kendine
1: bir,
0: söylesin.
1: Aynen, bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
0: Yani bir denedik şey olmuyor. Onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
0: Bu arada ben de çok aşığım yani. Karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecek dedi. Ya, her şeyi bildi dedi.
0: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe, sahip olduğumuz
1: vatana,
0: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
0: vatana,
1: dine, tabii, hepsi giriyor.
0: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ki ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
0: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve. O çok ayrı tutuyorum
1: çok
0: onu.
1: Tabii. Çok.
0: Bir tane eşim var.
1: Doğru.
0: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyse hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
1: Çok güzel bir bağ ya.
0: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
1: maşallah.
0: Vefat etti.
1: Allah rahmet etsin. Ondan sonra... Mekan cennet olsun.
0: Amin.
1: Sağ ol. Allah bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse tertemizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
0: Emre de geldi Kemençe'ye. Ankara'dan geldi.
1: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
0: Emre sen söyle.
1: Söyle Emre.
0: Gürgen ağacılar.
1: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
0: Meyve vermiyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
1: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
0: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
1: Gürgen'den değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
0: Vallahi ya, taka yapılır mı bilmem ama.
1: Ben salladım, sen de bozmasaydın Meret.
0: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
1: Kemençe oluyor yanlış. O önemli tamam.
0: Ha ne olsun.
1: İyi hadi bakalım. O
0: taka,
1: zaman
0: taka zaten yapılıyordur bu arada.
1: Taka yapılıyor olabilir
0: mutlaka
1: yani.
0: Yapılıyordur.
1: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi bayağı doldu.
2: Bir, evet. Sistem de iyi. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben hariç dev kadro.
2: Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişiyiz. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz.
2: Şaka yapıyorum.
1: Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili, baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşak benim Martin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde
2: bir
3: çok...
2: Bir buçuk iki saate yakın.
1: Küçük
2: bir buçuk
1: yer
2: saat diye.
1: Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'e de 2023'e. Tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollar da.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya ben o güzel de, tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de bir otelde kaldım. Şey seçilmiş dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle köyde geçti.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala köydeyim.
1: Valla.

0: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
0: Evet.
1: Arhavi'de bir kere... Yani
0: Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda, Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu, evet. Arhavili. Değil mi?
0: Selam yukarıda olsun.
1: Yani. Ona selam.
0: Ha, o bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki... Merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
0: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt vardı orada. Yurtta kalıyorlar ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
0: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama... Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in insanı güzel.
1: Yok. Çok ya güzel.
0: Onlar Artvinlilerin kalbi bir çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
1: Ya o evet kafası karışıyor
0: şimdi
1: ya.
0: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
1: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
0: Şimdi Kaz ile Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
1: Ha, ikisi de hem Kaz hem Laz.
0: Geçen gitmiş Kaz diyor. Ulan dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor. Ya
1: işine göre kullanıyor onu ya.
0: Yerine göre.
1: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Ya mi Karslıyız biz abi.
0: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Orada Karslı işe yarıyor.
1: Lobi alıyor orada arkasında Kars lobisini. Aynen sağ.
0: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
1: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
0: Kavga... Ya sağlam. He.
1: Sağlamlar, sağlam. Abi İri. O kış şartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
0: Ondan yoksa kavgacı değil.
1: Bir de şey, müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya Rus muhabbeti.
0: O çok yetenekli ama bence Mars'tan aldı o. Kars... Bence Kars bile kesmiyor.
1: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız Epenes'le?
2: Evet.
1: Son iki şarkıdır herhalde değil mi?
0: Ya Allah'a şükür ya. Biz...
1: Valla benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
0: Valla bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra
1: vallahi gideceğim. Valla helal olsun.
0: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben. Buraya gelirken. Galiba şey benim için. Ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
1: Öyle gözüküyor evet.
0: Ya yani ahiretlik diyorlar ya. Aynen. Öyle.
1: Allah
0: yani,
1: kolaylık versin Resulüm.
0: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
1: Abi kardeşimiz ya. Aslan atılmaz. Aslan
0: biz atılmaz. Geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek
1: bu sezon
0: yani.
1: Biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
0: Evet gördüm.
1: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra vallahi o günden beri geç geliyor yarım saat.
0: Buradan oraya kalktı şimdi gitti nasıl oraya. Ne hissediyorsun?
1: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim ya.
0: Hangi taraf rahat?
2: Sen nereye oraya mecbur yani.
0: Sen nereye oraya.
1: Kardeşim.
0: Bu arada sana da çok çok seviyor çok bağlı yani.
1: Biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
0: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
1: Enes,
0: da...
1: Enes bana hep seni söylüyordu Resul biliyor musun? Bir sene önceden...
0: Bana da öyle.
1: Aynen öyle. Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyorsun.
0: Sen aynı kafasınız birbirimizi çok seversiniz diyor.
1: Aynen. Aynen doğrusu. Şimdi ya burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama...
0: Evet.
1: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyoruz dedin ve öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan Usta'ya da
0: nacizane
1: bir kere daha mekanı cennet olsun. Ha. Çok büyük bir usta, benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dindar farkıyla.
0: Estağfurullah.

0: Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı ya sahnede. Evet. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayan köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok... Tutamazsın. Bir ikinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlaylar. Çok tarlaylar.
0: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlilerde mutlusun, slowlar. Sanki slowları böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Değil mi? Yani... Romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarılısın.
0: Ya estağfurullah olur mu?
1: Abi canım,
0: ama
1: sen sonra,
0: konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk... İçinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada konulacak parça bu.
1: Çok değişik
0: oluyor.
1: Çok değişik oldu. Ay, çok yani, farklı oldu.
0: Evet.
1: Şimdi ben bunu...
0: Kaç yıldır?
1: Onun yaklaşık
0: sen daldın gittin geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: değişik
1: bana.
0: Değişik oldu değil mi? Yani böyle ama akustik vermez.
1: Piyano çok güzel oldu.
0: Yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, şimdi, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama. Biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo. Anlıyorum.
1: Müzik, altyapı, sazlar,
0: bir anda
1: aranjman.
0: Bütün mod değişebiliyor yani. Evet. Şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi...
1: Gönlüne sağ.
0: Şey düşünün. Sağ hep beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan evet. Çağrı şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi?
1: Emre
0: 8 sene vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Seninle beraber 8
1: şimdi,
0: yıldır.
1: Çağrı bir şey herhalde. Diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık müzisyen.
0: Emre söyledik ya 2026'da sadakat diliyorum diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah.
1: Ben kardeşim. Hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim. Öyle
0: güzel,
1: bir adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı üstüne tanımam.
0: Uçaktan
1: bu konuda şanslıyım.
0: Üç kişisiniz. İki paraşüt var. Birini taktın, öbürünü Emre'ye mi verirsin? Uçak dışına koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne olacağını söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun?
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Sırt altın arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş. Bizim memleket... Allah sağlık versin.

0: Ya mahallede böyle
1: arkadan sandalye, motorla uçan sandalyeyle geziyorsun.
0: Geziyorum.
1: Ama belki ama de şey hani
0: böyle bir şey olamaz yani.
1: Zirveyle ilgili yukarıda.
0: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
1: Peki çocukluğundan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'lere falan update oldu.
0: Hiç değişmedi. Aynı motor. Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada.
1: Değişmiyor
0: o,
1: yani.
0: Koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede gezdiriyor Hopa'da. Sonra Hopa'yı geziyoruz öyle. Motorla havadayım.
1: Allah
0: ya
1: Allah.
0: Ya vallahi çok enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez.
1: Zaten yani, o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz. Onda düşmüyorsan hiçbir düşmez.
0: Yükseliyoruz ya.
1: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
0: Yükseliyoruz.
1: Hayallerin %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurun hayallerin.
0: Fazlasını yani.
1: Ben ne güzel. Böyle İlk kez bu cevabı aldık. Çok şükür.
0: Ben böyle bir hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söyletsem de onlar beni dinlese.
1: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söyleler falan.
0: He, o var. Şeyde. Okulda öğretmenim.
1: Vardı mı onlar?
0: Sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı sarılıktan. Beraber okuduk. o dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
1: Yerelde önce.
0: Düğünlerde.
1: Düğünler başladı yerelde değil mi?
0: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
1: sahne
0: Resul,
1: alıyorum.
0: Klavye söylüyorlardı. Resul
1: ailede var mıydı
0: bir söylesin diye. Babam.
1: Baba maşallah.
0: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şey söyledi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
1: Evet Derya.
0: Eşim bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
1: Derya Dindar.
0: Eski türküleri çok severdi. Berkiz Akkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
1: Ne güzel.
0: Nuri Sesi Güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisi ama aynı zamanda dükkanda... Saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
1: ne
0: işin...
1: Ne kadar enteresan bu. Senin ilgini çekiyordu o zaman gördüğünde değil mi?
0: Oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı. Dükkana giderdik o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
1: Yaz
0: süresi. Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı.
1: Of.
0: Sonra ben ona bağlama götürdüm aldım. Ha. Ufak ufak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
1: Maşallah ne kadar. Ya Allah tabii
0: aileden
1: ki,
0: sizin gibi.
1: Ailede tabii ki senin ailen de buradan Artvin'e bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani öyle biliyorum ben Enes'te.
0: Ya hepsi orada burada çok
1: orada kimse yok. Diyorum işte Artvin'e.
0: Tabii ben oraya gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum ki. Kafam şişiyor.
1: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya düğünde herkes amcasıyla fotoğraf çekti.
0: Sokakta halalar çağırıyorlar ne zaman bize geleceksin. Kaçıyorum ondan al dayılar anladın mı?
1: Bütün Artvin'imize buradan selam
0: beraber
1: olsun.
0: Beraber gidelim ama şimdi oraları beraber bir dolaşalım.
1: Şimdi bu klipte.
0: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
1: Evet.
0: Ben
1: aynen. Aynen doğru söylüyor.
0: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim mi Karadeniz'de Tarkan
1: Resul
0: gibiyim
1: gelmiş.
0: Ama Tarkan da bu arada benim için
1: number
0: süper.
1: One diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
0: Söyleyelim istersen.
1: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı
0: mesajı. Yalanlar mesajcık... mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
1: Hareketli gümüşhane finalde kızları. Gümüşhane kızları var.
0: He tamam.
1: Şimdi yalanlar aynen. Yapalım finalde Gümüşhane kızları tamam. Gelecek. Aç sesi dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince çok içten konuşuyor. Hakikaten. Şey de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınacak bakalım. Bir daha girsene soldan.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor oluyor.
1: Oluyor Emre oluyor. Bir daha. 3, 4.

0: Tamam, geldi ışıklar. Işıklar yandı.
1: Ben de çok özledim. Duydum o nizor.
0: Emre'cim sağ ol.
2: Demek ki neymiş, tek tel olacak değil mi? 1-5, 1-4 yok bunda.
3: Ya şimdi kalabalık daha Rize, otantik, yöresel, geleneksel de.
2: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
3: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyor.
2: Süper. O zaman alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya, bu şarkıyı. Resul'cüğüm, şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarımızdan biri olacak, o belli. Bölgesinden dolayı da, senden dolayı da. Şimdi...
3: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
2: Eyvallah.
3: Kim geliyor, kim gidiyor, ben herkesi, her şeyi
2: görüyorsun,
3: takip ediyorum.
2: Orada?
3: Görüyorum. Enes'e dedim ki, Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
2: Abi hep sen aklımızda.
3: Biz geçen yıldan beri bayağı bir konuştuk.
2: Müthiş oldu.
3: Şimdi nasip oldu.
2: Valla onur verdin, şeref verdin.
3: Yani ben katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten istiyordum.
2: Sağ olasın.
3: Allah razı olsun.
2: Bizi çok mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarınıza sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre, hoş geldiniz tekrar.
3: Kaç zamandır da görmüyorum, sayende gördüm.
2: Kışın biz yatıyoruz.
3: Evet ya. Kışın iş yok ya.
2: Kışın olmuyor ya.
3: İyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
2: Her şeyde kabul etmiyoruz
3: derken
2: abi.
3: Derken maliyetler artıyor, ya, yükseliyor.
2: Her şeyde kabul edemiyoruz ya.
3: Olmuyor. Şimdi bayağıdır, bir aydan fazladır oturuyoruz.
2: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter artık.
3: Ama inşallah biraz kalabalık, biraz iş
2: ne
3: olsun.
2: Var biliyor musun? Çok insan oldu, çok nankör. Yazın diyorum ki Hayıkşehir'de uyandığını hatırlamıyorsun, yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha, yemin ediyorum şükürler olsun, bir daha sitem etmeyeceğim. Öyle diyorsun, öyle işte, insan ondan kör. Neyse.
3: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar birileri, yoruldum o akşama kadar, ne güzel diyorum. İş aynen. Var ki çalışıyorsun.
2: Aynen öyle.
3: Yoruluyorsun, ne güzel emek var.
2: Çok teşekkürler Resul'cüm. Ayağına sağlık. Horon teperek bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle. Karadeniz'in şu anda gerçekten Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli alalım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
3: Değerli, biz de yöredimizde çok değerli
2: var,
3: sanatçılarımız
2: hani
3: var.
2: Onların sağ bayrağını taşıdığın için
3: güzelliğin.
2: Öyle düşünüyoruz.
3: Sen çok iyi bir
2: sağ ol,
3: insansın.
2: Allah razı olsun
3: İyi
2: kardeşim.
3: İyi kalpli birisin.
2: İyi ki geldin.
3: Seni tanımak
2: ben
3: lazım.
2: De seni, sağ olasın.
3: Seni tanımak lazım.
2: Sağ ol. Istersin.
3: Özellikle. Sağ
2: İyi
3: ol.
2: Ki geldin. Var şimdi var. Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları çok meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun. Artvin'e selam olsun. Kars'a selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgeleri selam. Hepiniz seviyoruz. Ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Sesi de açın. Görüşürüz.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
1: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Günaydın arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Ne yaptınız? Hayatınız nasıl geçiyordu abi? Güzel gibi gidiyor.
2: Güzel bir hayat devam ediyoruz.
1: Yoruyor muyuz sizi acaba? Yorulduk.
2: Biraz yorulduk ama iyi ya aslında. Yorgunluk iyidir.
1: Ama tarihe bir anı bırakıyoruz. Yani ömür boyunca çocuklarımıza da kalacak bir anı bu aslında. Ben çok keyif aldım. Yorulduk, yoruluyoruz ama çok keyif alıyoruz. Bugünkü yolculuğumuz nereye bilmiyorum. Bakacağız. Bir an önce okuyalım görev kağıdımızı. Bakalım nereye gidiyoruz. Rotamız müzik yolculuğuna devam ediyor. Nerelerde geziyoruz, neler yapıyoruz göreceğiz. Görev kağıdımızı okuyoruz arkadaşlar. Merhaba, rotamız müzik yolcuları. Bugünkü durak Bandırma. Bandırma'ya gidiyoruz. Hem liman kenti havası, hem Anadolu'nun içtenliğiyle dolu bu şehirde müziğinizi sokaklarla buluşturmanın zamanı geldi. Göreviniz Bandırma sokaklarında kısa bir yürüyüş yaparak çevreyi keşfedin. Ardından şehir merkezine yakın mahalle içinde bir sokakta uygun bir noktada müzik performansınızı gerçekleştirin. Kurallar net. Performans en az 30 dakika sürmeli, kurulum sade, müzik ön planda olsun, ortam doğal kalsın, şehrin kendi sesi araya karışabilsin. Bandırma'nın gündelik hayatına kendi ezginizi katın, kalabalığın içinde fark etmeden ama unutulmadan çalın demiştir. Yolunuz açık olsun. Sanırım bu sefer insanların içinde olacağız Bandırma'da. Yani biz orada icra ederken insanlar da yandan geçiyor olabilecek ya da dinliyor olabilecekler bizleri. Balıkesir Bandırma'ya gidiyoruz. Balıkesir'in de çok güzel yerleri var. Biraz müzikten bahsetmek istiyorum. Bandırma'da sokakta, yani aslında sizin yaptığınız, profesyonel olarak yaptığınız sokak müziğini icra etmeye gidiyoruz aslında. Sokakta çalarken yaşadığınız bir enteresan olabilir, güzel olabilir. Mesela çok güzel bir anı olarak kalabilir. Öyle bir hikayeniz var mı?
2: Tam şarkı söylerken fotoğraf çekilenler.
3: Evet.
1: Nasıl yani tam şarkı söylerken?
2: Tam orada işte müzik yaparken geliyor adam.
3: Yanımıza geçiyorlar.
2: Fotoğraf çekiyor bana orada.
1: Konsantre bozuluyor tabii.
2: Yani ilginç. Çok garip hissettiriyor böyle şeyler.
1: Ama bu genelde bütün sahnelerde de bu gerçekleşiyor. Mesela sen o anda sıralama yapmışsın. 10 tane şarkı var. Atıyorum, ben seni sevdiğimi dünyalara bindirdiğimi söyleyeceğiz. Sıramız da o. Bize çok olurdu konserlerde. Karadeniz'de Tulumlu Horonu çok seviyorlar. Ama yani hep mi yani? Tamam, okey. Yani hep oynayalım da biraz da duralım. Ben seni sevdiğimi söyleyeceğim mesela. Aşağıdan biri bağırıyor. Bir horon çaldı, oynayalım. Yani sen bilirsin bu. Tulumcular çok yaparlar. Bir horon çaldı, oynayalım. Tamam, oynayacağız. Biraz da türkü söyleyelim. Balıkesir Bandırma'da türkülerle sizlerle olacağız bu bölümde. Rotamız müzik yolculuğuna devam ediyor. Bugün neredeyiz, yarın neredeyiz bilmiyoruz. Görev kağıtlarımız geliyor ve yolculuğa çıkıyoruz. Bugün Bandırma'da ben diyorum ki Mustafa yine türkü söyler. Değil mi sevgili dinleyiciler, izleyiciler?
2: Söyleyelim abi bari, madem istiyorsunuz.
1: Biz istiyoruz, seyirciler de istiyor bence.
2: İstiyorsanız neden olmasın abi?
1: Bandırma'da keyifli bir program geçireceğimizi düşünüyorum. Şimdiden afiyetler, şekerler olsun.

Efendim herkese merhaba. Balıkesir Bandırma'dan kucak dolu sevgiler iletiyoruz sizlere. TRT Müzik ekranlarında bizleri seyreden tüm ailelerimize, tüm sevdiklerimize selamlar olsun. Balıkesir Bandırma'nın bugün biraz sokaklarında gezdik. Balıkesir Bandırma'yı tanıdık. Ve şimdi Balıkesir sokaklarında sizlere türküler seslendireceğiz. Gönlümüzden geçen türküleri seslendireceğiz. Şimdiden afiyet şeker olsun. Rotamız müzik ekibi yolculuğuna devam ediyor. Bandırma'dan sevgiler diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz.

Mardiya'dan bardi dursun kaptan biri duman. Kaptan aldı aynayı.

Efendim, Nota Müzik devam ediyor bütün hızıyla. Şimdi Karadeniz'e geçmiştik. Karadeniz'de final yapalım Bandırma'da. Biliyoruz ki Bandırma'da da çok Karadenizli var. O hepsine gitsin. Tüm Türkiye'ye gitsin. Şimdi gemiler Giresun'a diyelim. Ve ardından tabancamın sapıyla programımızın sonuna gelelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Rotamız Müzik ekibi olarak hepinize sevgiler, saygılar.

0: هنا صوت القدس.
1: This is Jerusalem calling.
2: كل يوم قاعدين نخسر في أرض في فلاحين طروهم من أرضيهم.
3: جهزوا الأرض لكمبانية جديدة
4: جنب الأراضي بالضبط. We are asking for your help in protecting our villages.
1: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
5: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايديك، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
6: يا خبيز يا رصاص.
7: عشت الثورة.
8: We are looking for armed bandits.
9: They've been disturbing the settlers.
10: This is my little brother. He hasn't done anything.
11: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
12: Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programa daha hoş geldiniz. Davulda Volkan Ektem, Elektrik Bass'ta Eren Pelit, ben Tülü Tırpan. Neticede böyle şey yaptık, başladık. İşte Ahmet Nesimi'yi çaldık. Şimdi Avişe'yi Koyan'dan bir parçayla devam edeceğiz. Sonra da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, konuğumuz Mehmet Erdem gelecek. Ama programdan önce de konuşuyorduk değil mi Volkan? Artık nasıl Kuzey Cazı, Latin Cazı, Latin Grammy'si filan gibi cazın alt grupları oluştuğu gibi sanki birazcık da bu tarafların da bir sound'u oluşmaya başladı. Kafkas cazı, işte Orta Doğu'daki caz müzisyenleri, onlar bir şey yapıyorlar. Tabii Ermenistan'da çok iyi müzisyenler var. Ve neticede başka türlü anlaşamasak bile ortak dilimiz olan müzikte hep bir yerde buluşuyoruz bir şekilde, öyle değil mi?
1: Aynen öyle. Bir de yani bu topraklarda gerçekten çok güzel müzikler, çok güzel türküler. Kendi enstrümanından bahsedecek olursam çok güzel ritmik bir takım kurgular var. Devri Kebir de değil mi? Devri Kebir de mesela bir ritmik kurgu var.
0: Evet.
1: Çok uzun. Yani bu tarz caz batı ve doğu dünyasını birleştirerek aslında çok güzel melodiler, anlamlar ifade eden daha değişik cümleler bulunabilir. Ben mesela bazen bazı projelerde işte davul setup'ıma bendir koyuyorum. Bir takım bu topraklardan daha değişik enstrüman şeyleri koyuyorum ama hani bir darbuka bizim arkadaşlarımız kadar profesyonel çalamıyorum. Hı-hı. Tabii ki. Hani o her iki kültürü de böyle birleştirip bir şeyler çıkartmak gerçekten bu dönemden sonra, özellikle bu dönemde, hı-hı, sanki daha zenginlik katacak gibi görünüyor. Ve yapanlar da var zaten.
0: Evet, evet, evet, doğru söylüyorsun. Biz de bugün öyle bir seçki yapmaya çalıştık. Programın devamında da zaten bunu duyacaksınız. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkürler.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın.

Merhaba. Bir kayıthane programında daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bass'ta Eylem Pelit. Ben Tulu Tırpan. Bugün çok kıymetli bir misafirim.

0: Var Mehmet Erdem. Hoş geldin,
1: Hoş
0: sefa
1: bulduk.
0: getirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne yaptık? Senin ilk albümünden bir parçayla başladık değil mi programa? Olur Ya. Bestecisi...
1: Bestecisi Papa Dimitriou. Yunan sözler Giannis Parios.
0: Evet.
1: Türkçe'ye adapte eden rahmetli Fikret Çeneş. Çok önemli söz
0: Aa.
1: yazarımız. Onun sözleri. Onun şarkının bir hikayesi de var. 2006 senesinde bir film müziği yapıyorduk. Ben o işlerle de uğraşıyordum. O filmde bir hani normal skoru yaptık, filmin skorunu. Bir tane şarkı mı hani coverlasak dedik. Ararken bunu buldum ben. Hani farklı yorumlayalım dedik. İşte çaldık. Sonra idareten ben söyleyeyim dedim. Hani sözler anlaşılsın diye. Sonra onlar dediler ki niye sen söylemiyorsun? Dedim ben şarkı söylemiyorum. O zaman aslında öyle değildi. Sonra onu söyledim.
0: Bu şey olur ya işte, provaya davulcu gelmez, basçı davula geçer.
2: Üzerine kalır
0: Aklın
2: yani.
0: hikayesi gibi falan.
1: Yani öyle biraz tesadüfi gibi başladı. Ondan sonra da zaten işte daha akabinde söyleyeceğim şey, Herkes Aynı Ayet Tadın böyle bir hikayesi var. O da bir dizi için yapılmıştı. Orada söylemiştim. Ondan sonra geldi falan. İşte bu Olur Ya bizde özel bir yerde. Çünkü hani ilk söylediğim şarkı benim kayıtlı olarak böyle hani duyulan. O yüzden ayrı bir yeri var bizde hani
0: Vay,
1: ilk.
0: çok güzel bizimle bu parçayı paylaştığın
1: Ben
0: için.
1: çok memnunum zaten sizinle çalmaktan.
0: Çok sağ ol. İkinci söyleyeceğim parça nedir?
1: Herkes Aynı Hayatta. Onu da Cihan Güççü ile beraber yapmıştık söz müzik. Bir dizi için yapmıştık zamanında. Ama sonra kendisi şarkı dizinin önüne geçti.
0: Dizi müziği ne kadar zor bir iş değil mi ya? Yani sürekli aportta olacaksın
1: Aportta bir
0: filan.
1: de yani hep sürelerden bahsedilir ya. O süreler çok uzun ve gerçekten de hani yani 120 dakika ise 115-116 dakika müzik bekleniyor. Hani o bir 3-4 dakika boşluk var. Hani hiç esler çok az, yerleştirmesi, hani o kurgulaması, sahne şeyine göre. Ama işte zamanda yaptık bayağı.
0: Çok
1: Leyla
0: enteresan
1: Mecnun'da biz
0: ya.
1: yapmıştık mesela o komedi dizisini. Şimdi yeniden
0: Öyle mi?
1: çekilecek.
0: Evet,
1: Evet.
0: o bayağı da popülerdi
1: Evet,
0: galiba değil mi
1: TRT'deyiz
0: zamanında?
1: zaten o da. Hani bayağı 110 bölüm, 103 bölüm.
0: Harika. Tekrardan çok çok teşekkürler
1: Biz
0: geldiğin
1: teşekkür
0: için.
1: ederiz.
0: O zaman şimdi tekrar senin parçana geçelim. Çok sağ
1: Eyvallah.
0: ol.
1: Sağ ol.

Çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa.

0: Biz seni bayağı dinledik. Birazcık da sıra sana geldi o zaman. Biz de sana bir parça çalacağız.
1: Tabii.
0: Bakalım beğenecek misin?
1: Memnuniyetle. Tabii ki de.
0: Evet, devam ediyoruz o zaman programımıza. İbrahim Maluf'tan bir parçayla.

0: Sevgili Kayıthane izleyicileri, bir güzel programın daha sonuna geldik. Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bas'ta Eylem Pelit, ben konuşmalarda Tulu Tırpan ve gerçekten çok çok çok çok sevgili bir konuğumuz var. Çok çok alçak gönüllü bir konuğumuz var.
1: Estağfurullah.
0: Yani biz sormasak hiç yaptığı işleri anlatmayacak. Hangi parçayla bitirelim programı Mehmet?
1: Gün Gece Oldu diye bir parçamız var. Müziği benim. Sözleri Cihan Güçlü'ye ait. Bu da sondan bir önceki albümümüzdeydi. Bakalım beğenirsiniz inşallah.
0: Beğenmez miyiz ya sen yaptıktan sonra?
1: Evet.
0: Çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Boş masalarda bomboş hayatlar, sensiz solumda yavan çarpışlar. Ne oldu bize gün geceye sen bana?

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Meriç'le bitmez sınırım. Karasu'dan öteyim. İskeçe, Rodop, Gümülcine, bütün Balkan'ı koy içine. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Hepinize Batı Trakya'dan merhabalar.

0: Yunanistan'ın Gümülcine şehrine bağlı doğal güzellikleriyle tanınan muhteşem bir kasabadayız. Fanari kasabasında müziğimizi, sanatımızı, kültürümüzü yaptığı çalışmalarla yaşatan Galip abi ve değerli üstadlarla birlikte birbirinden güzel şarkıları sizler için seslendireceğiz. Şimdi Galip abiyle biraz konuşmak istiyorum. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi benim bu müzik işine girişim 60 küsur seneyi buluyor. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşan abilerimin, birkaç abimin peşinden koşuyordum. Onlar nerede çalışma yapsalar ben de hemen girip onların yanına oturuyordum. O zamandan itibaren bu müzik hayatım başladı. Türk Sanat Müziği Dostları adı altında bir dernek kurduk.
0: Evet.
1: Bu derneği kurduktan sonra da daha da ivme kazandı çalışmalarımız. Şu anda neredeyse 40 kişiyi buluyor koromuz.
0: Maşallah. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Kültürümüzü, sanatımızı farklı ülkelerde yaşıyor. Gençlerimize aktarıyorsunuz. Onlar da kendi kültürü ve sanatıyla büyüyorlar. Bu çok değerli bir şey Galip abi. Uygun görürseniz hangi eseri seslendirsin acaba Batuhan Bey?
1: Bütün eserleri güzel seslendiriyor ama Bir Fırtına Tuttu dizi şarkısını çok, güzel çok bir, içinden çok türkü, çok söylüyor güzel böyle. Evet.
0: Peki Batuhan Bey'le devam ediyoruz.

0: Orhan kardeşim, gerçekten sesiniz çok güzeldi.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Hareketli bir parça seçtiniz.
1: Evet.
0: Trakya'ya uygun oldu.
1: Evet.
0: Sizi de şeref üyesi olarak Türk Sanat Müziği Dostları Derneği'ne üye yapıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada okuması gerçekten zor ama bir o kadar da güzel bir eser var. Mümin Bey'den Ali Şim'in Kaşlarını dinlesek nasıl olur?
0: Çok iyi söyler, çok çok seviniriz, hep dinleriz.
1: Peki, buyurunuz.

0: Buralara kadar gelip burada bize de vakit ayırdığınız için biz de çok mutluyuz.
1: İnşallah çalışmalarınızda da büyük başarılar diliyoruz. Yine güzel bir günde Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda buluşmak üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel.
1: Değerli alkışlarımız Emir Kan için.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: Evet, merhabalar efendim. Şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sevgili arkadaşım, seni dinlemek istiyorum. Ne söyleyeceksin bize başka sahnede?
0: Efendim, yıllarca aranan bir sevdanın şarkısını söyleyeceğim şimdi sizlere. İrfan Özbakar'ın Rast şarkısı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyoruz.
1: Buyurun bakalım.

0: Ah İsmail, o arayışı sesinde hissetmek ne kadar güzel. Ağzına sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Şimdi ben araya bir Kerkük türküsü ilave etmek istiyorum.
1: O zaman bakalım nerelere gideceğiz?
0: Hadi bakalım. Yol bizi nereye götürecek göreceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet, program yine çok keyifle başladı, enerjiyle başladı. Ekranlarınızın başında sizler de aynı keyfi alıyor musunuz efendim? Bence alıyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: biz sesleri duyuyoruz değil mi?
1: Diye düşünüyorum ben de.
0: İsmail'cim sana şimdi bir soru.
1: Zor olmasın ama.
0: Bence bildiğin yerden.
1: Sağ ol bakalım.
0: Kadınlar mı daha zor unutur, erkekler mi sence? Gerçi bu işin kadın erkeği var mı bilmiyorum ama.
1: Vallahi bence sevmiş olan unutmaz. Yani bunu bence de kadın erkeği yok. Gönle düşen bazı duygular aradan yıllar geçse de yaşamaya devam ediyor. İstersen sıradaki şarkı da tam bunu anlatıyor şu anda.
0: Bana şarkıyla mı cevap vereceksin?
1: Şarkıyla cevap vereceğim.
0: Peki dinliyorum o zaman. Sahne senin.
1: Sağ ol.

0: beni ömrümce unutamazsın.
1: İsmail, o nasıl unutamazsın demek de öyle. Hı?
2: Cevabı verdin mi?
1: Cevabımı çok iyi aldım. Nefesimi tuttum şarkının başından sonuna kadar, öyle dinledim seni. Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ben de unutulmayan sevdanın ardından gelen yalvarışı bir şarkıyla sana anlatayım o zaman.
2: O zaman sen söyle, ben de biz de keyifle seni dinleyelim o halde.
1: Hadi bakalım.

0: Sağlık. Vallahi cevaplar güzeldi.
1: Bugün soru cevap şeklinde gidiyoruz.
0: Hareketli bir şeyler okuyalım mı, ne dersin?
1: Okuyalım, pekala. Ne okuyalım?
0: Haydi bakalım, ne geliyor sırada ben de bilmiyorum.
1: Haydi bakalım şefim.
0: Şefim biliyor.
1: Sizdeyiz.

0: Bu güzel eserden sonra bir Azerbaycan türküsü daha okumadan olur mu?
1: Beraber okusak olur.
0: Beraber okuyacağız, evet.
1: Tamam, ne diyelim?
0: Yandırdın kalbimi diyeceğiz.
1: Ay en sevdiğim, buyurun bakalım.

0: Efendim galiba aşkın en zor tarafı da beklemek. Ne geleceğini bilmeden umutla beklemek. Bu şarkıda onu çok güzel anlattı diyorum, değil mi?
1: Güzel. Bekleyen bir de gönülse eğer, gönül sevmişse eğer, dağlar da uzak gelir, yollar da. Şimdi bir türküyle seslenmek istiyorum o dağlara, o yollara.
0: Evet, sahne senin.
1: Şöyle Balkanlara doğru gidelim. Ailetme beni diyelim efendim.

0: bizlere eşlik ettiğiniz için efendim gönülden teşekkür ediyoruz. Haftaya yine müziğin sınır tanımayan sahnesi başka sahnede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Dünden bugüne en güzel, en unutulmaz, en duygusal şarkıları seçip kulaklarınızda misafir olmaya geldik. Eğer sizler de hazırsanız, neydi o şarkı? Başlıyor. Programımızın vazgeçilmez isimlerinden biri Sezen Aksu. Minik Serçe'den bir şarkıyla devam edeceğiz. Belalım diyeceğiz. Fakat öncesinde ben bu albümle, şarkıyla alakalı biraz bilgi almak isterim Tolgacığım.
1: Şarkı
0: Biraz bilgi verir misin?
1: şarkıları da eski bir şarkı. Benim doğduğum sene çıkmış 89'da. Şarkı 89'da perdesiz gitarlı bir tane versiyonuyla çıkıyor. Flüt ve perdesiz gitarlı.

0: Erkan Oğur çalıyor gitarları orada da. Daha sonra Sezen Aksu söylüyor oradaydı değil mi? Albüm 90 senesinde çıkıyor. Tekrardan orkestrasyonla beraber işte Onla Tunç basta, akustik baslarda, Cezmi Başemez davullar, gitarlarda Erdem Sökmen. Muhteşem
1: Muhteşem
0: adamlar.
1: isimler gerçekten
2: Bu
1: de.
2: arada Tolga şey dikkatimi çekmişti. O dönem hani çok sevilen şarkıları derleyip tekrardan böyle remix halini. Bir de Avrupa'da mesela çıkıp Türkiye'de olmayan albümler oluyordu. 94 senesinde Sude olarak Almanya'da çıkmış. Sude remix versiyonu 3. şarkı olarak da Belalım'ı koymuşlar. Yani bu aslında ne kadar sevildiğini şarkının gösteriyor. Seneler sonra yeni bir derleme olarak Almanya'da tekrardan bu şarkı albüm olarak piyasaya
0: Tarih
2: sürülmüş.
0: yazdı resmen ya. Mıh gibi kafamıza işlemiş şarkı yani.
2: Evet.
1: Yine programımızda istek alan şarkıların başında geliyor bu şarkı. Neydi o şarkı o zaman? Belalım.

0: Şimdi programımıza klasik bir pop şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkı çok güzel şeyler çağrıştırıyor dinlediğimiz zaman. Ama en çok da ateş başında olduğumuzu çağrıştırıyor bana. Dalga sesleri, sahil, böyle bir dinginlik, hafif belki esen bir rüzgar ve hatta gitara yeni başlayanların popüler şarkılarından biri diyerek Tolga'ya pas atmak
1: Akdeniz
0: istiyorum.
1: akşamları durum.
0: Evet, kesinlikle.
1: O kadar çok çalındı ki o şarkı. Yani benim de ilk öğrendiğim 5 şarkı arasındadır. Bir sürü tanıdığım gitaristlerin de öyledir muhtemelen. O kadar çok fazla insanı gitara teşvik etti ki o şarkı. Hatta işte 2018'de Adana'da bir festivalde aynı anda Akdeniz akşamlarını 750 kişi çalarak dünya toplu gitar çalma rekor denemesi yaptılar 2018 senesinde.
0: İnanılmazmış gerçekten.
1: Çok fazla çalındı, gerçekten çok çalındı.
2: Coverları da çok var. Ve işin enteresan tarafı birbirinden çok farklı coverları var. İbrahim Tatlıses'ten de duyuyorsun. Haluk Levent'ten de duyuyorsun. Tavır olarak çok farklı.
0: Ve hala çalmaktan, söylemekten keyif aldığımız şarkılar arasında yer alıyor.
1: O İspanyol dörtlüsü vardır ya böyle işte. Falan. Direkt o. Onun
0: Evet,
1: kalıbı.
0: 90'ların aşkları geliyor insanın gözünün önüne.
3: Tabii toparlarsak yani şimdi çok fazla tarz dedik. Sen başta da pop dedin ama yani onu böyle rock veya işte arabesk farklı farklı tarzlara da götürebilecek bir şarkı. Tabii böyle bir şarkı bizim önümüze gelince prova yaptığımız aşamada hemen hepimizin kafasında ampuller yanmaya başlıyor. Bunu acaba hangi tarza doğru çeksek
1: Yeni bir
3: diye.
1: şey deneyelim mi?
3: Evet yani yeni bir şeyler deneyelim mi?
0: Bazı şarkılar var ki onları sınırlandırmamak gerekiyor belki de.
3: Evet,
0: Dediğin gibi.
3: yani bu şarkı da öyleydi açıkçası. Biz birazcık daha böyle keyifli, neşeli bir hale getirdik. Biraz böyle funk yürüyüşleri yaptık sevgili Murat'la. Çok keyifli bir hal oldu bu versiyonu da. Bakalım bizi dinleyenler, izleyenler beğenecekler mi?
0: Bakalım sizlerin de hoşuna gidecek mi? Akdeniz akşamları.

1967 yılından bugünümüze kadar ulaşan bir şarkıdan bahsedeceğim size. Epey de kalıcılığını sürdüreceğe benziyor. Sevgili Berkant'ın Samanyolu adlı şarkısı. Hakikaten

Sen şarkıda da söylediği üzere bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Berkant'la çok da güzel bir anım var benim. Küçüklüğümde ailemle birlikte onun bir programına gitmiştik ve onu yakından izleme fırsatı bulmuştum. Küçük yaşıma rağmen onun sahnesinden ve sesinden, o sanatçı duruşundan çok etkilenmiştim o dönemde. Yıllar geçti aradan. Ben müziğe atıldığım yıllarda onunla beraber bir televizyon programına konuk olma şansına erdim. Benim için çok kıymetli ve çok özel bir andı. Kendisini de rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Sizler için Samanyolu söyleyeceğiz.

0: Sırada bir Kayağan şarkısı var. Kayağan şarkılarıyla benim çok özel bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Eminim sizlerin de anılarınıza eşlik eden birçok Kayağan bestesi vardır. Kayağan'ın en önemli özelliklerinden biri de şarkılarının yaşanmışlıklardan yola çıkılarak yazılması.
1: Yaşanmışlık dediğinde hatırladığım bir hikaye var. Besteyi yapma anı ile ilgili hatırladığım bir hikaye var. Sezen Aksu bir otele gidiyor. Odasına doğru adım adım gidiyorken gitar ve vokal sesi duyuyor. Aa, Kayağan anlıyor, Kayağan. Kapıyı çalıyor, içeri giriyor. Güneşlikler, fon perdeleri kapalı. Hangi şarkı? Neydi o şarkı?
0: Sanıyorum odalarda ışıksızımdır herhalde perdeler kapalı olduğuna
1: Odalarda,
0: göre.
1: evet odalarda ışıksızım. Orada gayet adam besteliyorken denk geliyor Sezen Aksu. Ve zaten sonrasında Kayağan'ı Anma albümü oldu ya, Sezen Aksu orada odalarda ışıksızımı söyler.
0: O zaman şimdi Kayağan'ın o kalbe dokunan bestelerinden bir tanesini seslendirmeye çalışalım. Bizimkisi bir aşk hikayesi diyelim.

0: programımıza yine çok hareketli bir şarkı ile devam edeceğiz. Bu şarkı da çok istek alan şarkıların arasındaydı. Biz de sizler için seslendirmek istedik. Hande Yener'den Kırmızı diyeceğiz.
1: Bu şarkının klibini hatırlıyor musunuz? Çok eğlenceli bir klibi vardı. Ben hemen Hande Yener'den Kırmızı deyince klip aklıma geldi.
0: Ben çok hatırlayamadım.
1: Hande Yener aşçılarla birlikte bayağı böyle yemek yapmaya sorunur, bir yandan şarkıyı söyler falan. Çok eğlenceli bir klibi de vardı o dönem, hatırlıyorum. Renkli bir klibi vardı. Adı da Kırmızı olduğu için bol bol böyle hani meyveler, sebzeler derler ya, rengarenk hepsi kullanılmıştı klipte.
0: O zaman hazırsanız söyleyelim.

Türkiye'nin iki önemli vokalinden dinledik bu şarkıyı. Biri süperstar Ajda Pekkan, diğeri ise Türkiye'nin yine çok önemli tenorlarından olan Levent Yüksel. Ya sonra diyeceğiz birazdan sizler için. Bu şarkıya sahne performanslarımızda da yer vermeye özen gösteriyoruz. Çünkü hepimizin çok keyif alarak çaldığı ve söylediği bir şarkı bu. Şimdi bir kez daha sizler için seslendireceğiz. Ya sonra.

Efendim, bizlerin çok keyif aldığı bir programın daha sonuna geldik. Umuyoruz sizler de en az bizler kadar keyif almışsınızdır izlerken. Ben her hafta olduğu üzere yine sizlere kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, vokalde, saksafonda ve klarnette Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Affetmeyi çok seven Allah iki şeyi affetmeyeceğini söyler. Biri ona şirk koşmak, diğeri ise kul hakkıdır. Çünkü Cenab-ı Hak kullarına bana kul hakkıyla gelmeyin diye emreder. Ve kul hakkının önemini Peygamber Efendimizin vefatından birkaç gün evvel yaptığı şu konuşmasından çok daha iyi anlarız. Ey insanlar! Sizden ayrılma vaktim oldukça yaklaşmıştır. Sizden birini vurmuşsam işte sırtım, gelsin vursun. Birinizin malını almışsam gelsin hakkını alsın. Sakın hak sahibi şayet kısas talebinde bulunursam Resulullah bana darılır diye düşünmesin. Bilmelisiniz ki benden hakkını isteyene darılmak benim fıtratımda yoktur. Benim yanımda en sevimliniz hakkı varsa gelip benden onu isteyen kimsedir yahut helal edendir. Ben Rabbimin huzuruna üzerinde kul hakkı olmadan varmak istiyorum. İşte alemlerin efendisi, işte bize gösterdiği ölçü. Biz ne hatamız varsa hakkını yediklerimizden helallik isteyip, ahirette telafisi olmayan kul hakkını dünyada halledip, Rabbimizin huzuruna öyle çıkmalıyız. Vesselam. Semavi Hisler'e hoş geldiniz.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Özgür Erkun. Hoş geldin sevgili
1: Eyvallah,
0: Özgür abi.
1: Eyvallah, hoş gördük.
0: Ağzına sağlık. Çok güzel bir
1: nefesine
0: icra
1: sağlık,
0: bu.
1: Nefesine sağlık, orkestra
0: Eyvallah,
1: arkadaşlarına, eline nefesine
0: şahane,
1: sağlık.
0: Şahane, bambaşka. Özgür abi, Hazreti Mevlana der ki, dost ol da dostu gör. Bedenin kazancı maldır, altındır. Gönlün kazancı dostluğu artırmaktır. Çünkü insan bu cihana dostluk etmek için gönderildi. Peki kime dostluk, kimdir dost?
1: Dost, Yüce Allah'ın Habibi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir.
0: Eyvallah.
1: Tasavvuf kültürü içerisinde bu hususu dile getiren çok güzel cümleler vardır. Mesela muhabbetten hasıl oldu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?
1: Yani aşk yani olmadan muhabbet olmaz.
0: Değil mi?
1: Gibi. Yani her ne varsa aşk imiş derler. İşte o aşk da bize Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den miras kalmış.
0: Eyvallah.
1: İşte bunu da tezahür ettirmek gerekiyor. Onu nasıl yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Önemli olan nokta burası.
0: Müzik
1: zaten.
0: Müzik bunda bir vesile midir sence?
1: Tabii.
0: Yani eserlerde çok özel naatlar, çok güzel sözlerle aslında Efendimiz'i de anmış oluyoruz ve ona salatü selamlar getirmiş oluyoruz,
1: tabii
0: değil mi?
1: Tabii ki. Hemen aşkı dile getiriyoruz aslında müzikle.
0: Kesinlikle öyle. Bir daha dile getirelim abi.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Özgür abicim.
1: Eyvallah, nefesinize sağlık.
0: Böyle çok tatlı, çok naif, mis gibi bir ton değil mi Çağrı abi?
1: Estağfurullah.
0: Eyvallah, ağzına sağlık. Özgür abi, her sabah uykudan neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir güne uyanıyoruz malum. Siz mesela gelene razı olmak kavramını nasıl açıklarsınız abi?
1: Yani öncelikle celal ve cemal sahibi Yüce Rabbimize kulluk etmek cümlemize inşallah nasip olsun. Başucu duamız olsun derim ben. İşte, çok herkes, hepimizin bir Rabb-i esir, velat-ı esir, Rabb-i temmin, bil hayır. Allah'ın erişimizi hayra çevir, kolaylaştır. Her yapacağımız işte, her attığımız adımda sürekli teyakkuz haline, sürekli bunu tefekkür haline olmamız lazım ki her işimizi hayırla yapabilelim inşallah. Allah'ın yardımıyla yapabilelim inşallah.
0: Allah'ın yardımı bize aslında her an, fakat biz daha çok istemeliyiz.
1: Eyvallah.
0: Değil mi Özgür
1: tabii
0: abi?
1: Ki zaten kul olarak zayıfız biz yani. Amin. Baki olan, noksanlardan münezzeh olan Yüce Yaradan. Bu yüzden her daim her şeye hazır olup tevbe istiğfarı da dilimizden eksik etmediğim sürece sıkıntı yok bence.
0: Sıkıntı yok değil mi? O zaman bir eser yapalım mı?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah, olur. Buyurun.

0: Allah Allah. Ağzına sağlık Özgür
1: Eyvallah.
0: abi.
1: Eyvallah.
0: Vallahi çok güzel
1: Nefesinize,
0: oldu.
1: elinize sağlık.
0: Eser Aşki Hazretleri'nin, yani
1: Muzaffer Özak
0: Özak
1: Hazretleri'nin
0: Hazretleri'nin
1: sözleri,
0: bestede
1: bestede Zeki Altun.
0: Zeki, Hafız Zeki
1: Hafız
0: Altun'un,
1: Zeki Altun'a ait.
0: Hakan Altun'un da
1: dedesi.
0: Dedesi oluyor değil mi?
1: Dedesi.
0: Eyvallah. Şöyle devam edelim istiyorum. Yunus Emre Hazretleri der ki, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü, malum hepimizin bildiği bir müthiş bir cümle bu. Bu bir hayat felsefesi sevgi üstüne. Senin yaşam felsefeni belirleyen motto cümlen var mı? Biraz anlatabilir misin?
1: Yani çok beylik belki ama kula hizmet, hakka hizmet.
0: Hakka hizmet.
1: Benim de mottom budur yani. Birbirimize aslında hizmet ediyor gibi gözüküyoruz ama aslında hakka hizmet ediyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Buradan ileriki dakikalarda bir viyola sanatçısı aynı zamanda. Özgür Akun. Hem de dünyaca ünlü bir viyola sanatçısı. Geldim. Oraya değineceğiz fakat bir eser daha yapalım mı Çağrı abi? Özgür abi.
1: Olur.
0: Eyvallah,
1: seve seve. Bu orkestrayı bulmuşken.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık.
1: Eyvallah,
0: Özgür abi.
1: Eyvallah.
0: Kapanışa doğru giderken artık son dakikalarımıza giriyoruz Özgür abi. Biraz önce böyle bahsetmiştik. Aynı zamanda bir viyola sanatçısın Özgür abi. Saz çalır biliyor olmak sana ne hissettiriyor? Özel hissediyor musun kendini? Ne düşünüyorsun?
1: Yani bana göre Allah'ın bir lütfu. Yani
0: eyvallah.
1: Herkese Rabbim bunu lütfetmedi. Özel yeteneğiniz olması gerekiyor. O özel yeteneğiniz varsa...
0: Büyük bir nimet
1: varsa,
0: değil mi aslında?
1: Büyük bir nimet ama anlayabilene tabii.
0: Anlayabilene.
1: O yüzden her seferinde aynı yere geliyorum ama... Saz çalabilmenin lütfunu da... karşılığını da vermek lazım.
0: Kesinlikle
1: biraz
0: öyle.
1: Galiba. Hani
0: bunun da bir sadakası var. Bunun da bir zekatı var.
1: Oraya gelecektim
0: abi.
1: Yani sonuçta çaldığınız eserlerin de karşılığı var. Çaldığınız eserle birazcık hakkı ulaşabiliyorsanız
0: ya.
1: Zaten... Habibullah'a da ya, ulaşabiliyorsanız evet. O zaman sadakayı da yerine getirmiş oluyorsunuz. Sazende olmanın özelliğinin tadına da varabiliyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle. Özgür abi çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: sağlık.
1: Mutlu oldum seninle burada olmaktan, sazende arkadaşlarımla birlikte olmaktan.
0: Biz de çok mutlu olduk.
1: Ekiple beraber olmaktan çok mutlu oldum.
0: Eyvallah.
1: Çok güzel ağırlandık, çok güzel karşılandık, çok güzel program geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Var olasın abicim, ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Efendim... Bir başkasının hakkını çalmak ya da iftiraya uğratmak gibi konular dışında kul hakkına sebep olan birçok şey vardır. Rüşvet, hırsızlık, yalancılık, birine fiili zarar vermek ve kötü söz söylemek gibi birçok şey kul hakkına girer. Affı olmayan bu günahın Allah katında telafisi için tek yol mağdur olan kişinin hakkını helal etmesidir. Siz de bugün değerli vaktinizi semavi hislere ayırıp bizleri seyrettiğiniz için hakkınızı helal edin efendim. Saygı ve sevgiyle hafta yine görüşmek üzere.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi. Vallahi sağ olun, şimdi var olun.
1: Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
2: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş
1: İyi
2: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara.

0: Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye hem Keskin'e hem de Çetin İçten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
1: Haydi bakalım.
0: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra fena tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım, söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli. Zülküf Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküf abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküf abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmioğlu.
0: Eyvallah Dezioğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Yok, hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet evet. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağızlarınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel Eyvallah. Türkü ama. Ağzına böyle sağlık. Hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var. Maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu bir araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
4: Yok
2: havası
4: ya.
2: Gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yörük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyor.
4: Ben kaşıksız giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim kadınlar koromuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Muta da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman hiç vakit kaybetmeden
1: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
2: Ağzına eyvallah. Sağlık.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
2: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor.
3: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarımızın konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orayı.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons et.
3: Tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından

0: okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine, inandım yar sözlerine.
1: Peki abi bunu şöyle yapsak. Ya ritmi sen de böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan, şöyle bir ritimle giriş yapsanız.
0: Olur olur. Tamam.
1: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Vay.
1: Gürsel abi, bu demo hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
0: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
1: Tamam abi.
0: Eyvallah.
1: Benim tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsel abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki
0: ya,
2: bitiriyoruz arkadaşlar.
1: Hele ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
0: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
1: Daha güçlü alkış olsun efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Herkes harikasınız vallahi.
0: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
1: Yabancı
3: bilinir.
1: Yok.
3: Bilinir.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı

iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Esselatu vesselam.
2: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Senin koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay.
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey.
1: Ya efendim, ne
0: Yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösteriyor.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü, yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığım var? Nasıl bir musiki birikimim var? Nedir yani? Yani yapmak istediğinde gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim. Mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: ya. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane Uşak şarkı mesela hemen arka arkaya yapıyor.
0: Aman ya Rab.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya.
0: Yani
1: Müthiş
0: Uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet olsun.
1: Ya. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağ-ı Zâhır'ın Şevki yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim işte derler ya malumunuz amel kapısı kapanmamış işte hala açık.
0: Evet ya,
1: Hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın?
0: ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerinin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya. Böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim,
1: Ya.
0: anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
1: Ya.
0: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.

0: Evet.
1: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar, hem inler, giriye-i bar oldukça ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim sözle Mehmet Cemal Efendi'ye ait.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor efendim.
1: ama bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse, yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada

0: Gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
1: Evet.
0: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
1: Evet.
0: türlü olmaz.
1: Gerçekten
0: Dün
1: hesap
0: vardı,
1: sorarlar
0: evet,
1: bizden bu
0: dün
1: mübarekler.
0: vardı, niye bugün
1: Evet
0: yok
1: ya.
0: mesela? Sorarlar insana. Yani
1: Ya.
0: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
1: Evet, çalışmak
0: Burada
1: gerekiyor.
0: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın.
1: Evet.
0: Yani bir de bileceksin yani o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
1: Tabii
0: Ama
1: tabii.
0: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
1: Evet.
0: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani ne
1: Ya.
0: söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum ya.
1: Oturup çay içerler miydi bizle
0: Bilmiyorum ya.
1: acaba?
0: Bilmiyorum yani Allah-u Alem ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
1: Maalesef öyle
0: Burada
1: oldu.
0: çok büyük bir gayret lazım.
1: İnşallah tekrar neşvi
0: İnşallah.
1: nema bulsun.
0: İnşallah,
1: Yeşersin
0: inşallah.
1: efendim.
0: Teşvik ediyoruz
1: Eyvallah.
0: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatına güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
1: Evet.
0: teşvik ediyoruz.
1: Tabii.
0: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin
1: Oy oy oy oy.
0: Altınbaş. Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini Mustafa Nafiz Irmak'tan
1: Ya bestelediği.
0: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yaresinden Acı Duyanlar.
1: Ya.
0: Bir bakalım nasıl
1: Hiç
0: okumak nasıl olurmuş.
1: samimiyetin
0: Evet, ihlas ve
1: doruğu.
0: samimiyetin doruğunu
1: Ya
0: bir
1: vallahi
0: keşfedelim
1: öyle.
0: burada. Buyurun.
1: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de
0: ederim, öyle
1: çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok iyi
1: lisanın ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri, öyle icra
0: ya,
1: etmiş.
0: müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz beraber
1: Böyle tabii
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o
0: Ya.
1: güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya,
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve
0: Oo.
1: Nerkiz Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Ya.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarın
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Ya ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesela çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz. Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel.
0: stiliyle
1: Aferin.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Güzel şeyler
1: Evet.
0: oluyor.
1: Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani. Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii. Tabii.
0: Yaptığı işi görmesi lazım sende yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik etmiş.
1: İkisinin de aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: Evet.
1: ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
1: Ya.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin. Onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme. Ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler ortaya çıktı. Onları tekrar notayı alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Yani o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden, mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: ya.
0: güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Ya. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet. Vay deliyem vay. Diyor. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil evet. Mi?
0: Anlaşılmazsa öyle oluyor. Evet, bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar evet. Asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

kısmı. Birçok şarkıda da kendi hayatımızla, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli

Konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülere sesiyle yıllardır hayat vermiş. Kendine has üslubuyla, icra şekliyle efendime söyleyeyim türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nilgün Kızılcı için olsun efendim.

0: Evet, Nilgün, program olmasa görüşemeyeceğiz.
1: Evet öyle çok
0: Valla
1: özlemişim seni.
0: eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa Türkiye okuyorduk, gidiyorduk ama hiç olmazsa vesile oldu.
1: Uzunca bir süredir
0: Evet.
1: evet beraber bir şey yapmadık.
0: Nasılsın? Keyif saat
1: Çok
0: nasıl?
1: yoğunuz, iyi,
0: Hani
1: sağlıklıyız
0: programın
1: çok şükür.
0: öncesinde de biz efendim sohbet edemedik. Biraz ulaşımları problemli oldu.
1: Problemli oldu biraz
0: Efendim.
1: gelişimiz evet.
0: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür. Hamdolsun çok
0: Kültür
1: iyiyiz.
0: Bakanlığı'nda konserler devam ediyor
1: Çok
0: bildiğim kadarıyla.
1: yoğunuz. Biz de
0: Evet.
1: çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah
0: Çok güzel.
1: sağlık versin.
0: Amin. Daim
1: Güzel,
0: olsun.
1: keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
0: Çok güzel. Nefeslendin mi? Tamam. Bergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Nilgün çok teşekkürler. Özlemiş mi sesin ya?
0: Vallahi ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok arkadaşlar... güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum. Evet,
1: aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile
0: çok
1: derdi.
0: Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
1: Arkadaşlarımız o türkülere efendime söyleyeyim. Yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet korosunda kaç yıl oldun Nilgün?
0: 25. yılını çalışıyorum.
1: Ankara'da mı başladın? Cahil'in...
0: Yok, Sivas. Sivas sanırım. Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
1: Oo, ne güzel.
0: Ondan hangi sonra yıl? 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra Devlet Korosu'nun sınavları.
1: Sivas'ta 2002. Sivas'ta kaç yıl çalıştın?
0: 7 yıl çalıştım. Ha. Sonra Ankara'ya tayinine geldim.
1: Celal Hoca zamanında değil mi?
0: Celal evet, Celal Hoca ile çalıştım.
1: Celal zamanında. Evet.
0: Buradan güzel. Sevgiler, saygılar
1: sevgiler,
0: hocama.
1: Hürmetler olsun. Çok
0: değerli bir müzisyen,
1: bir
0: değerli
1: bir şef. Bağlama, üstad, değerli evet. Bir şef. Selam, hürmetler olsun.
0: Buradan Celal selam
1: Vural
0: olsun, evet.
1: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
0: Ankara. 2007'den
1: beri de. Ben sanki İzmir'de de bir dönem çalışmışsın veya orada başlamışsın gibi hatırlıyordum ya, dedim ya, çok özür dilerim.
0: İzmir'de doğup büyüdüm. Orada da Atınç Emnalar'ın kızıyla aynı okuldaydım
1: Allah
0: ben.
1: Rahmet eylesin,
0: konservatuar dekanı, Allah rahmet eylesin. Orada da bir milliyet yarışmasının, gazetesinin o zaman bir yarışması. Orada da Atınç Hoca'yla ve Ali Çakar'la yolum kesişti.
1: Ali'nin kulakları çınlasın.
0: Ali abime de çok selamlar buradan. Öyle başlayan bir yolculuk yani. Evet. Ama mühendislik okudum.
1: Ne mühendisin sen?
0: Sen de biyoloji sanıyorum değil
1: mi? Ben bir hidrobiyoloğum, evet.
0: Evet, sen? Ben de maden mühendisiyim.
1: Kader türküyle birleştirmişti. Desene.
0: Böyle oldu. Şimdi ikinci üniversitemi de okuyorum.
1: Ne okuyorsun?
0: Tarih okuyorum.
1: Ya helal olsun, muazzam bir enerji.
0: Seviyorum.
1: Bravo.
0: İnşallah
1: çok
0: bitirebilirsem, biraz tembel bir öğrenciyim.
1: Kaçıncı sınıf?
0: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama. Evet.
1: Nilgün bak bu bu itici güç olsun sana.
0: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Biliyorsun. Onun için halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
1: Hadi bakalım. Sen dinlene dur. Efendim, bir aşk kale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim diyor arpa biçmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya. Yaşar Erzincan. Amcamızın. Sevgili Erdal Erzincan'ın babası, onu kaynaklık ettiği güzel bir eser.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Ben de seni dinlemeyi çok özlemişim.
0: Çok teşekkür ederim. Ya bazı böyle türkü ufaktır. Babam derdi ki ufaktır ama kendi içerisinde dehşet bir zenginliği vardır.
1: Evet.
0: Okurken derdi çok dikkat edeceksin, uzun sesler, o bazı yedenler falan filan var. Yani ufaklığına sakın aldanma, içi derin kuyudur, dikkat et derdi okurken. Çok ufak bir türkü aslında melodik olarak
1: çok
0: ama çok
1: bir
0: lezzetli,
1: türkü.
0: Çok,
1: çok
0: güzel bir türkü.
1: Ağzına sağlık.
0: Emeklerine sağlık olsun sevgili Erdal'da. Yaşar amcamızın ömrüne bereket olsun.
1: Amin.
0: Neşet Usta, Mahsuni Usta, efendim Davut Sulari diyebilirim ki her programda ıska geçmek mümkün değil. Evet. Repertuarda çok güzel eserler var. Dehşet güzel eserler. Keza şimdi bir Neşet Usta'dan güzel bir bozlak var.
1: Evet. Gönül arz eyliyor dostu görmeyi.
0: Evet.
1: Engel bırakmıyor. Buna ne dersin?
0: Ne diyelim? Alkış isteriz. Keyifle de dinleriz. Enes Sönmez kardeşimizin ve öbür Karaca kardeşimizin eşlikleriyle efendim.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Alkışlar Nilgün Kızılcı için efendim. Nilgün, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Neşet Usta'nın sitem ederken veya işte ayrılığa dair eserlerindeki hem böyle bir içli bir yakarış var, hem bir naiflik var.
0: Çok. Felsefe var içinde.
1: Evet, zaten garip mahlasıyla evet. Hep eserlerini tellendirmiş. Efendime söyleyeyim. Çok güzel. Yani melodik yapıya bakıyorsun, çok güzel. Sözler zaten efsane.
0: Çok güzel.
1: Yerleri doldurulmayan ozanlar.
0: Onların sayesinde biz aslında bu kuşaklar ekmek yiyoruz çoğumuz. Neşet Usta'nın çok güzel bir sözü var. Onu her yerde söylüyorum ben. Diyor ki, nerede türkü söyleyen birini görürseniz evet. Gidin yanına oturun. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizi, bizim ahvalimizi çok iyi anlatan onlar bence filozoflar. Aşık Veysel, Mahsuni Şerif. Neşet Ertaş, Davut Sular,
1: çok Marvan var. Ertaş, hepsi
0: çok
1: yani
0: var. Çok
1: şu
0: var.
1: An akla gelen bir Muhlis Akarsu
0: var. Evet. Çok var gerçekten ozanlarımız.
1: Yani Anadolu'nun o tarihsel süreç içerisinde öyle bir resmini çekmişler ki, ortaya koymuşlar ki her okuduğunda güncel. Yani bir eskime veya geçmişe, atiye dair bir bahis değil.
0: Aynen.
1: Yani dün olduğu gibi bugünü de yarına dair, geleceğe dair de anlatımları veya işte didaktik veya işte öğüt veren tarafları var. Dediğin gibi filozoflar yani bu hayat içmişler.
0: Samimiyet, bence bizim halkımız samimiyeti çok algılıyor ve bence türkülerdeki en önemli duygu bu, samimiyet. Yani bizi samimi duygularla anlatan ezgiler bence türküler. Dolayısıyla da hiçbir zaman işte zaman aşımına uğramıyor. Her zaman popüler oluyor, her zaman güncel oluyor. Çünkü bize anlatıyor zaten.
1: Türkünün zaman aşımına uğraması diye bir şey zaten yok. Evet. Türkünün türkü olabilmesi için zaten bir tarihsel, yani bir süreç, zaman
0: geçmiş
1: lazım. Birileri bir türkü yakıyor. Ondan aynen. Sonra o halk tarafından benimseniyor. Herkes kendine dair bir şey buluyor o söylenen sözde, evet. Melodik yapıda ve herkes terennüm etmeye başlıyor. Ama o terennüm tabii bir süreç. O terennümle belki ufak tefek değişimler de oluyor melodik ama o bir zaman sonra son değişmeyen halini alıyor. Anonimlik süreci dediğimiz bu.
0: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla eskimesi mümkün değil
0: mümkün
1: ki.
0: Mümkün değil. Eskimesi.
1: Daha tabii. Kar mı yağmış diyor Diyarbakır'ın dağına, bülbül konmuş bostanına, bağına. Bunun neresi eskir? Veya diyor ki efendim, silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın, vay ahvaline zalim sana bel bağlayanın, öyle zahmaştı nigahın kılıcı sineme ki, parelendi ciğeri yarelerin bağlayanın. Neresi eski bunun? Nasıl eskir?
0: Eskiyemez.
1: Ya. Beraber bir şey okuyalım mı?
0: Okuyalım.
1: Efendim. Bak Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
0: Sular Usta'nın,
1: tabii,
0: evet.
1: Efendim, aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta çok güzel melodilendirmiş.
0: Bir güzelin aşığıyım erenler.
1: Onun için diyor.
0: Taşa tutar el beni.
1: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içinde yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok keyifli, çok güzel.
2: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
1: Çok güzel oluyor.
2: Oluyor. Diyorsun. Teşekkür ederim. Oluyor. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nilgün, mesela farklı programlarda, farklı derken hani formatı icabı, bazı tematik programlar dışında, mesela halk müziği dışında da şeyler okuyorsun.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Yanılmıyorum. Hatta senfonik projelerde de.
1: Evet.
2: Oralarda türkü mü okuyarak yoksa başka eserler mi? Ne seslendirdin?
1: Türkü okuyorum. Orada türkü da türkü orada? Okuyorum. Senfoni orkestrasıyla iki projede yer aldım. Biri hı-hı, senfoni orkestrasıyla Neşet Ertaş türküleriydi.
2: Oy.
1: Biri de senfoni orkestrasıyla türkülerdi. Çok keyifli, çok güzel projelerdi gerçekten. Çok da katılımı ve beğenisi büyük oldu gerçekten.
2: Ya müzikal olarak aslında nasıl söyleyeyim, hani mesleki gelişim demeyeyim de, yani müzikal olarak insanın dağarcığına başka bir şeyler katabiliyor o tip çalışmalar.
1: Çok önemli
2: değil mi?
1: Bence. Çok aha, önemli. Biraz benim müzikal yolculuğum farklı zaten. Hani hı-hı, böyle caz, blues falan söyleyip başlayıp.
2: Ciddi misin? O da var.
1: Tabii. Ondan sonra sanat müziği öğrenip, üniversitede halk müziğiyle tanışıp, aşık olup halk müziğinde karar kıldım.
2: Çok güzel. İlk yayın televizyonda ne, hatırlıyor musun? Bizim böyle bir şeyimiz var, ritüelimiz diye.
1: İlk yayın, evet. Sivas Korosu'ndan Ankara'ya tayin olarak geldim ve Mehmet Üçeri sevgili Bergüzar programına konuk olmuştuk.
2: Ne okumuştun?
1: Evet. Ne okumuştum?
2: Hatırlıyor musun? Okutmanı isteyeceğim, ona göre hatırla. Türkü'yü hatırlayamayacaksan hatırlamıyorum de.
1: Vallahi gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ama çok keyifli bir programdı bu arada.
2: Bergüzar tabii. Şu anda rejide olan yönetmenimiz Necati var da. Hem Dem Bu Dem'di hem Bergüzar'dı yanılmıyorsam. Emeği vardır.
1: Evet.
2: Ayrıca programımız için de yayında, yapımda emeği geçen çok, kalabalık da bir kadro
1: çok
2: var. Sevgili Semiha Bay, Sibel Bilginoğlu.
1: Özellikle Necati bugünkü var yayın bence... biz çok gerçekten çok zor bir yolculukla
2: bir
1: geldik Erzurum'a.
2: Sonra, değil mi?
1: Evet. Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü her konuda mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
2: Bizim konuklarımız da her gelen yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya

0: çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizlersiniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefes alırız alkışlarla.
1: Evet.
0: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Yine Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben
1: Çok
0: seninim.
1: sevdiğim bir türküsü. Evet,
0: Değil mi?
1: Neşet Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
0: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi gün. Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Rahmet olsun efendim.
1: Evet.
0: Rahmetle yad etmemiz gereken bir büyüğümüz daha var. Pamuk gibi nahif sesi.
1: Çok güzel bir sesi.
0: Ve evet. Keza yorumuyla. Seha Okuş büyüğümüz efendim. Ebedi istirahatgâhına göçtü diyelim. Baki kalan kubbede bir hoş seda bırakarak. Yıllarca 30 seneye aşkın bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi, naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. Bir gün okur musun bizim için? Vallahi ya dedin
1: sen. Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad olsun. Alkışlarımız efendim, Seha Okuş için olsun.

0: Mesela mı gönderiyorum?
1: Olur mu? Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sarı Sözen hocamızın derlediği, hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben sarardım diyor, senin için sarardım. Baş yastıkta diyor, göz yolda her geçene, her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküdür.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Eli bazlı beyler indi. Ördek uçtu, dudu kondu. Oy diye Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar. Buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi gün. Bir Ankara havası var. Ankara'dan geldin ya.
1: Evet.
0: Ankara'yı da geçmeyelim. Es geçmeyelim. Ne bir sineller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi ne bilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yaptım.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Bir gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. 6,5-7 dakikamız var değil mi sayın öğretmenim? Evet. Ya madem öyle, Mahsun Üsteyanlık, Neşet Üsteyanlık, Davut Suları yaptık. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım. Efendim, hatta hep beraber okuyalım. Mesela Uzun İnce Bir Yolda diyelim. Ondan sonra halaylarla bitirelim, olur mu?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi. Derver.

0: Çok bravo. Teşekkürler ediyoruz efendim. Sesinizi veririz. Dert görmesin. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeği geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Vefa Ezgileri yarın TRT Müzik'te. Uyan Mehmet'im,
1: uyan. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.

15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de,
0: astım
1: ben de seni çok özledim arkadaşım.
0: Ben astım astım denirim.
1: Ay öyle de.
0: Astımım derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten. Son
1: Son da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet
1: değil
0: hemşeri
1: mi?
0: Tabii. Yakın hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Valla ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Valla sabahçı fırını gibidir, gibiyimdir.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyorum şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. Tevekkülümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman şöyle olur. Biraz hareketlenelim önce.
0: Bayrama
1: ben de özledim değil mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli
1: da
0: Ferdi abinin. Ben de bir tane evet. Şarkısını okumuştum Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki ne güzel
0: olur.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: Ay, teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi Allah arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişikliği yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup gidiyordum diyelim. Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: arkadaşlarım. Beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Arkadaşlarım. Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen. Ben buradan gelmen lazım. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla nasıl atarsın falan. Sağ tarafı öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaş eve gelmesi gerekmiyor mu?
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Geleceksin.
0: Ne bir sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program.
0: Sonra böyle müzik programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana abi, böyle bu işi burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: yazdığım
1: şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de.
1: Yabancı
0: ama şimdi ilgili. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu yıllar marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten mi? Milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir ben marş
0: yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz ya. Alkışladı. Evet her şeyimizsin. Evet. O zaman devam edelim. Line.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Hay canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Gerçi, muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: Marş.
1: Evet. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet,
1: vallahi
0: canım,
1: ağzına
0: zaten.
1: Sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. Sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin gerçekten gönlüne
0: zaten.
1: Taht kurmuş. Şu an canım annem evet. Arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
0: evet.
1: Nasip de varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama evet. Bir işte bir şey yani anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebimde bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
7: annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
11: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
13: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
14: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programı
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi çok güzel, güzel
1: okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama
1: şey?
0: Tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık, nasıl bir şey? Nasıl,
0: şöyle yani, aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal şey, Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Bilal Özbilge'yle.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok yapıyoruz. Çok, da, çok da kıymetli dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet, öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konuda bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konağa
1: mı
0: veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok
1: diye.
0: Yakışıklı adam. Vallahi.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu Savaş daha bence, güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya. Ya.
1: Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.
1: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
0: Bir de yani.
1: Gözüm üstünde.
0: Sadece annenin değil de bütün
1: arkadaşların
0: gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
1: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah razı olsun.
0: Allah
1: onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
0: Amin.
1: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi şefim?
0: Tabii, tabii.
1: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım Allah da senden razı razı olsun
0: evet, canım
1: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
0: pilot olmak isterdim biliyor musun?
1: Pilot.
0: Vallahi bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst teğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın
1: yapma
0: hepsi.
1: Ya.
0: Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok da seviyordum ama bende bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
1: Benim rahmetli amcam.
0: Ay.
1: Eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş çok eski bir pilottu.
0: Ben de bütün savaş uçakları Allah, şeyimdir yani bilirim.
1: Allah rahmet
0: yani,
1: eylesin.
0: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
1: İnşallah oğlum var belki o da yapar
0: vallahi,
1: bunu.
0: Ya, küçükken iyiydi o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçeli oldu. Şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
1: Hayırlısı olsun.
0: Profesyonel.
1: Hani su akacak yolunu bulacak bence değil mi?
0: Evet evet öyle.
1: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bilinçli anne baba olmak çok önemli.
0: Çok
1: çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
0: Öyle,
1: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
0: Önce vicdanlı.
1: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
0: Evet önce vicdanlı, merhametli. İnsanlara,
1: amin,
0: hayvanlara sevgi besleyen. Ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
1: Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Ben programıma her gelen sevgili

değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik bir yardım yapıyorum Allah nasip ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar diyelim mi?
1: Mahşere kadar. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de gerçekten.
1: Ay lelele, ay lelele. Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli
1: hep
0: olmanın da faydalı.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver.
0: Allah.
1: Diyeyim.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldi.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de.
0: Olsun sonra evet, yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o.
1: Böyle bir
0: şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmedim. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya,
0: bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz. Orkestram
0: gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok, ve çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara
1: gerçekten
0: geliyor. Lütfen kendilerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyaret yaparsınız. Olur değil mi? Aslan aynen, izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslında. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte.
1: Hadi,
0: hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Güneli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Bizler tekrar huzurunuzdayız. Aşk ve ötesi diyoruz. Aşktan ötesini arıyoruz hep birlikte.
1: Ne güzel bir girizgah oldu.
0: Kısmet. Bugün böyle çıktı.
1: Çok da güzel bir...

0: Şarkıyla açtık programı. Bugün dedik. Sözleri Arşen Bardakçı'ya, müziği de Kazım Birliğe ait olan. Enfes bir düzenlemeydi bu arada.
1: Ya estağfurullah. Aslında benimki biraz transkript düzenleme gibi. Çünkü sevgili Cihan Sezer bunu vakti zamanında Kubat'ın albümünde zaten efsane düzenlemesini yapmıştık. En sevdiğim aranjörlerden de biridir. Çok özeldir. Cihan Sezer'e de buradan bir selam yollayalım. Biz kendimize göre biraz ucundan kıyısından bir şeyler yapmış olabiliriz ama sadık kalmaya çalıştım orijinaline bu eserde özellikle.
0: Çok da güzel bir giriş oldu. Umuyoruz sizlere de geçmiştir şarkının ruhu. Neyle devam edeceğiz?
2: Diyarbakır yöresine ait güzel Allah bir...
1: Allah. Öyle mi?
2: Evet.
1: Oraya gidiyoruz direkt.
2: Evet. hem de direkt oradayız.
0: Işınlanıyoruz.
2: Işınlanıyoruz. Bir esmerin biçim biçim diyeceğiz.
1: Yalnız evde geçen gün esmerin biçim biçimin arasında bir şeyler de yapmıştık böyle bir çeşitleme. Eğlendik, mutlu olduk. Planlama da yok arkadaşlar. Öyle bir şey yapalım mı? Ya yani sürprizler var ilerleyen bölümlerde. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Buyurun. Canlar.

0: Alkış.
1: Oh.
0: Çok müthiş. Güzel oldu.
1: Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. Güzel oldu be.
0: Güzel oldu, güzel hissettik.
2: Arada yaptığımız uzun hava da Kazancı Bedih'ten Tükendin Aktif Ömrüm'dü bir kuple.
1: Bu arada İzzet Baba'ya da bir selam yollayalım ya.
2: Tabii ki.
1: Yani arada ben bazen sahnede yapıyorum o espriyi söylerken bu şekilde hakkını helal.

0: Hele sana biri derse ki bu çocuk böyle yapıyor, seni taklit ediyor diye. İzzet Baba'ya da selam olsun.
1: Biraz daha ağlatalım.
0: Madem keyiflendin.
2: Hemen düşürelim.
0: Hemen düşür.
1: Anında.
0: O zaman elimizdeki baş düşürücü seneye şöyle bir baktığımda şöyle güzel bir Hicaz taksimi
1: evet,
0: aldı bizde.
1: Yine sözümüzü Hakan Altun'a ait olan Yorgun Yıllarım diyeceğiz efendim.
2: Onunla gireceğiz. Bakalım sonrasında neye varacak.
0: Hadi bakalım. Programın adını sürprizler mi koysaydık?
2: Olabilir.
1: Program böyle oldu.
0: Buyurun.

geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldım, seni ne serildim.

0: Seviyorsan git konuş.
1: Eh, güzel oldu.
2: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ya bir de eserler birbirine bağlantılı, bir de acayip sevdiğim eserler ikisi de.
0: Değil mi?
1: Vallahi
0: Kimse
1: elinize
0: demiyor ki.
1: emeğinize sağlık.
0: Yorgun yolları,
1: Ben
0: rüyaları.
1: olabildiğince güzel hissetmeye
0: Çok
1: çalıştım.
0: güzel.
1: İnşallah izleyicilerimize de geçmiştir.
0: Yoktu da bir aşk hali var. Gerçekten çıktığı zaman tizleri oraya alıyor maşallah.
2: Allah vergisi diyelim.
1: Yoktu da şimdi var aslında. Vurunca biraz da böyle bir hançeri insanın bağrına.
2: Geçince abi kalbe, kalp söyletiyor tabii ki insana da.
0: Bu arada Hakan abi söyledik, selam verdik de Sezgin Büyük ismini söylemedik. Duyanlarının da sözü
1: Evet.
0: müziği sevgili Sezgin Büyük'e ait. O da büyük bir üstattır.
1: Bu arada yine güzel bir ana geldik. Sözleri yine Şakir Askan, müziği yine Burhan Bayar'a ait olan, çok kıymetli bir eser benim de hayatımda farklı bir yeri olan, sende kalmış diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım. Şimdi öyle bir söyledi ki çok iyi çalmamız lazım arkadaşlar. Buyurun.

0: O kadar çok etkilendim ki gerçekten bu şarkıdan.
1: Ay, teşekkür
0: yani daha
1: ederim.
0: Önce de bildiğim ve çok sevdiğim bir şarkıdır.
1: Canım
0: Fakat
1: kardeşim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: İnanılmaz etkilendim. Muhtemelen sadece ben değil, şu an stüdyodaki herkes, tüm arkadaşlarım inanılmaz etkilenmiştir.
2: Vallahi ben ağlayan gördüm şu anda burada.
0: Evet. Şurada
2: Biraz
0: birileri...
2: Murat da tuttu kendini gibi geldi. Neler yaşadı kim bilir. Özlemler var tabii, değil mi?
1: Tabii şimdi bir de eser benim için çok başka şeyler anlatan bir eser. Bende özel bir yeri olan bir eser. Anlatmaya çalıştım esasen ama herkesin acısı sevgisi kadar hissetmeye çalıştım diyeyim ya. Kısadan hisse olsun. Sende kalmış diyelim.
2: Evet.
1: Bu eser benim kıymetli eşime armağan olsun.
2: Oh, hadi bakalım. Süper.
1: Gözlerimden öptüğüm evladıma armağan olsun. Özledik. Biraz da öyle bir durum var. Sende kalmış
2: Zaten
1: deyince.
2: şarkılar özlemle, aşkla birleştiği zaman daha bir anlamlı oluyor. Birçok şarkıda da kendi hayatımızda, kendi geçmişimizle alakalı böyle izler buluyoruz ya da o anla alakalı izler bulabiliyoruz. Şarkılar bu yüzden güzel. İçimizdeki yarayı açıp zehri akıtıp tedavi etmemize en çok bu şarkılar yardımcı oluyor. Ve her nedense Şakir Askan'la Burhan Bayar bunu hep yapıyorlar, hep yapmışlar. Yaşasın aşk, yaşasın müzik, yaşasın arabesk. Madem öyle, şimdi arabesk dedik, aşk dedik, bir büyüğümüz daha var. O da ustalardan biridir. Hele erkek solo vokal dediğimiz zaman ilk ismi akla gelenlerden İbrahim Tatlıses'in. Hem icra ettiği hem de bestelediği iki tane eseri birbirine bağlayacağız. İzleyicilerimiz de merakla bekliyorlar acaba nedir nedir diye. Hadi başlayalım.
1: Sürpriz olsun.
2: Hadi,
1: Buyurun.

0: Bu iki şarkının bağlantısı birbirinden apayrı dünyalar aslında düşünüldüğünde.
1: Bu arada bu iki şarkıyı biz sevgili dostlar hani konserlerimiz oluyor, canlı sahnelerimiz tabii ki. Bu iki şarkıya girip de reaksiyon almadığımız herhangi bir sahnemiz olmadı.
2: Yok, evet. Göktuğum bir eser isteyeceğim artık. Yani sen de kalmış dedik. Nankör kedi dedik artık.
0: O zaman Sezen
2: Sendeyiz.
0: Aksu'nun çok sevdiğim bir şarkısını söylemek isterim sizlere.
1: Şahane.
0: Hayatımın bu dönemlerinde de tam olarak beni anlatan bir şarkı diyebilirim. Çok tutulduğum bir
2: Yandık o zaman.
1: Yandık, eyvah. Evet, mendilleri dağıtalım arkadaşlar.
0: Sözleri Sezen Aksu'ya, bestesi de Onno Tunç'a ait olan bir eser. Kurşuni Renkler diyeceğiz.

saçlarımı okşayıp da rüzgar izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz. Ve güneş aynaya baktığında çizgilerden yeni bir yüz gösterecek üzülerek.

0: Az önce Mehmetcan bir şey söylemişti yukarıda. Güzel şarkı, hakikaten güzel şarkı abi.
1: Ama biz de güzel şarkılar seçiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Kesinlikle. Neden? Çünkü kendi kalbimize değmeyen, kendi süzgecimizden geçmeyen hiçbir eseri sizlerle sırf popüler, sırf tutuyor diye paylaşmayı asla istemiyoruz. Biz zaten sanatı seçmiş kişiler, çok fazla böyle para gözeten insanlar olamayız. Aklımız, beynimizin o tarafları fazla çalışmıyor. Dikkat edin, nerede müzisyen var yatırım yapar batar. Olmaz. Müzisyen ne olur? Müzisyen banka soyamaz. Onu da tasarlar. Müzisyen hiçbir şey yapamaz. Müzisyenin tek yaptığı şey Allah ona bir yetenek bahşetmiştir. O hem bir ödüldür. Bir taraftan da kendi hayatı için aslında cezadır. Bizler kendini düşünmeyip az da beceremeyen, kendini her zaman erteleyen ve öteleyen yaratıklarız yani. Bizim durumumuz bu. O yüzden bizler size emanetiz arkadaşlar. O yüzden kendi kendimize bu işi bir yere kadar döndürebiliriz hayatımızı. Ama sizinle beraber oldukça sizlerin sevgisi, ilgisi ve alkışı bizim için her şeyden değerli ve bizim için hazine gibi.
0: Ne güzel anlattın abi.
1: Öyle ama. O zaman vurduk bari öldürelim.
0: Sözleri Gönül Özçarkçı. Bestesi de Özkan Turgay'a ait olan Demir Attım isimli şarkıyı söyleyeceğiz. Aslında Ebru Gündeş'le de özdeşleşmiş bir şarkıdır.
1: Bu Demir Attım'ı ben de ilk defa Ebru Gündeş'ten duydum. Haydi bakalım.
2: Buyurun.

sessiz bir köşede, her şeyden uzak, meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmişim. Gidenler unutmuş, aşklarım yalanmış, yalan. Güneşin doğuşu, batışı ufaksız, nasıl yaşanırsa yaşadım.

Haksız nasıl yaşanırsa yaşadı. Ben aşksız demir attım yalnızlığa, bir hasret.

0: Bizler birlikte müzik yapmaktan, bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. İnşallah bizim keyfimiz sizlere de intikal ediyordur. Sizlere iyi gelebildiysek ne mutlu bizlere.
1: Her hafta, her bölümde sizlere özenle hazırladığımız repertuarlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.
2: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

Birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandık?

vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?

0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Esselatü vesselam.
2: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

Evet, bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti, kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti, kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım, çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti, kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten, çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahım farkım yok hiç geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası karşı.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi Karadeniz Fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim gönlümüzde
1: ters köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: Arabesk fırtınası Karadeniz'de.
1: Arabesk fırtınası. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu alimlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var okuma tarzında ve az zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin. Onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste okudum. O kadar çok ki. Aa dedim, evet ya 2025 miydi?
1: Biliyor musun, unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
2: bunlar
1: şöyle,
2: çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllü'yü kaybettik.
2: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi
2: bulundukları
1: yani
2: ortamlarda nasıl oturdukları. İnsanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
2: saygı,
1: Usta'nın,
2: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
2: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
2: Allah rahmet eylesin. Çok
1: hepsini,
2: değerli isimler.
1: Mekanı cennet olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok önemli.
2: Karadeniz bölgesi 3. şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
2: Şey dedin.
1: Geliyorum ya. Simsiyahım.
2: Ve
1: şimdi yeni gelecek
2: zor dimi.
1: Evet.
2: Zor dimi yapacağız inşallah ya.
1: Aynen. Zor dimi.
2: Çok değişik, çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
2: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
1: Aynen. Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, nereden yaptı bunu? Demişler.
2: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha, dedin mi başta?
2: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
2: Çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
2: Çok önemli bir sanatçısın.
1: Estağfurullah.
2: Önemli bir insansın.
1: Benim,
2: ben önce Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
1: Ha, iyi o zaman öyle.
2: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
1: Estağfurullah. Sağ ol.
2: Ben de öylesin.
1: Canım bir kardeşim.
2: Birçok insan için öylesin.
1: Muhteşem bir gerçekten.
2: Enerjimiz güzel.
1: Aynen, biz bir tanıştık Kültür Yolu konserlerinde. Evet. O Kültür Yolu'da konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan.
2: Ya,
1: onu çok seviyorum. Onu buradan öpüyorum.
2: Aynen.
1: İzliyorsa bizi.
2: Canım.
1: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama evet. Değerli eşim burada.
2: Çocuklar biraz bu dönem şey var. Yani
1: evet, salgın
2: var, şey
1: aynen.
2: Var.
1: Bu dönem.
2: Hastalar, evet.
1: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
2: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 dakika 20 kişi toplayan.
2: Ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Hadi söylerim.
2: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
2: Seni tanımak lazım.
1: Aynen.
2: Ya yani benim mesela
1: dışarıdan bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
2: Çok artist zannediyorlar.
1: Aynen, çok artist zannediyorlar.
2: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen, artist görmemiş. Artist
2: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi
1: aynen.
2: Seni artist
1: ya
2: görüyorlar.
1: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum
2: alakası
1: ki kardeşim
2: yok
1: bir git artık
2: ya.
1: Başımdan. Yok, ben sana çok bağlandım.
2: Biraz dobrasın, bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil, bu başka
1: değil
2: şey.
1: Değil abi. Ya belki suratına söylüyorum
2: çok
1: mesela.
2: Çok dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum. Bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
2: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben
1: değil
2: söyleyene
1: mi?
2: Kadar canım çıkıyor.
1: Biliyorum
2: benden gidiyor.
1: Resul ya.
2: Bunu söylemek çok zor oluyor.
1: Evet.
2: Yani birine olmayacak, olmadı.
1: Ama sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum, sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
2: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
1: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'de herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
2: ben
1: fotoğraf çektiriyorum.
2: Ben seni fotoğraf çektirirken gördüm bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım sen de öylesin.
2: Köfteye gitmiştik yani, Samsun'da. Böyle bir şey yok.
1: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
2: Ama sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
1: evet.
2: Muhabbet ediyorsun.
1: Aynen.
2: Şakalaşıyorsun.
1: Evet,
2: karşındakini rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen, o rahatlatmak çok
2: müzik
1: önemli.
2: Müzik doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim,
2: evet,
1: sağ ol.
2: Evet, müzik doktoru. Bu
1: şimdi bugün oldu. Bu arada tabii senin Albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
2: Yok yok. Benim bir grup vardı Karmate diye. Tamamen otantik müzik yapıyorduk. Biz onunla iki albüm yaptık. Daha sonrasında...
1: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
2: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
2: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah'a şükür ben... daha solo olarak özgün oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep Resul'ün adını duyardık ya. Yani herhalde bir 15 yılı var.
2: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
2: İlk albüm 2009'du.
1: Tamam, doğru tahmin ediyorum.
2: O kadar olmuş mu? Kaç?
1: 16 sene.
2: 17 sene
1: 17
2: olmuş,
1: sene olmuş
2: abi.
1: İnanılmaz ya.
2: O kadar oldu mu?
1: Ben de şimdi benim 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün, o bile 17 yıl geçmiş.
2: Ya şarkı ama ya.
1: Şarkı güzel de abi, yıl kötü ya.
2: Ne şarkı ya? Yıl... Neyse, bana şans getirdi ya benim.
1: Evet.
2: 2009-2010 yılları benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel.
2: 2008'i yani demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu. Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
2: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin sen?
2: 2013'te evlendim. Demin 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
1: O da burada Can. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
2: Çok aşık bana ya.
1: Abi.
2: Abi çok. Bayılıyor yani.
1: Bayılıyor
2: ya. Ben bir yere, uzak yere gidince bayılıyor ya. Yani.
1: Bayılıyorum.
2: Ama sonra anladık, vertigosu varmış. Tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
2: Aynen, ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu, bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Değil mi? Öyle kendi aranızda falan.
2: Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor. O. Banyoya girdiği zaman orada. Sadece ay, orada
1: başka
2: söylüyor.
1: Başka yok sahnede falan.
2: Söylemesin yok. Abi. Yani.
1: Söylemesin değil mi? Bir tane
2: kendine
1: bir,
2: söylesin.
1: Aynen, bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
2: Yani bir denedik şey olmuyor. Onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
2: Bu arada ben de çok aşığım yani. Karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecek dedi. Ya, her şeyi bildi dedi.
2: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe, sahip olduğumuz
1: vatana,
2: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
2: vatana,
1: dine, tabii, hepsi giriyor.
2: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
2: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve o çok ayrı tutuyorum
1: çok
2: onu.
1: Çok önemli tabii.
2: Çünkü bir tane eşim var.
1: Doğru.
2: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyiz hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
1: Çok güzel bir bağ ya.
2: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
1: maşallah.
2: Vefat etti.
1: Allah rahmet etsin. Mekan sonra... cennet olsun.
2: Amin.
1: Allah bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse TRT'mizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
2: Emre'de geldi Kemençe'ye. Ankara'dan geldi.
1: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
2: Emre sen söyle.
1: Söyle Emre.
2: Gürgen ağacıları.
1: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
2: Meyve vermiyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
1: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
2: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
1: Gürgen'den değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
2: Vallahi ya, taka yapılır mı bilmem ama.
1: Ben Gürgen'den... salladım sen de bozmasaydın Meres.
2: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
1: Kemençe oluyor ha. O önemli tamam.
2: Ha ne olsun.
1: İyi hadi bakalım. O
2: taka,
1: zaman
2: taka zaten yapılıyordur bu arada.
1: Taka yapılıyor olabilir
2: mutlaka
1: yani.
2: Yapılıyordur.
1: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi bayağı doldu. Bir,
2: evet. Sistem de iyi. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben hariç dev kadro.
2: Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişi. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz.
2: Şaka yapıyorum.
1: Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşaklı. Martin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde
2: bir
3: çok...
2: Bir buçuk iki saate yakın. Küçük bir yer Artvin.
1: Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'te.
2: Aa, 2023'te. Ben onu kaçırdım. Ya,
1: tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollarda.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya o ben güzel tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de bir otelde kaldım. Şey seçilmiş. Dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş. Şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle öyle köyde geçti.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala bereket. Köydeyim.
1: Valla.
2: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
2: Evet.
1: Arhavi'de bir kere...
2: Yani Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda, Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu, evet. Arhavili. Değil mi?
2: Selam yukarıda olsun.
1: Yani. Ona selam.
2: O bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki... Merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
2: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt vardı orada. Yurtta kalıyorlar ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
2: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama. Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in insanı güzel.
1: Yok. Çok güzel.
2: Onlar Artvinlilerin kalbi bir çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
1: Ya o evet kafası karışıyor
2: şimdi
1: ya.
2: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
1: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
2: Şimdi Kaz'la Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
1: Ha, ikisi de hem Kaz hem Laz.
2: Geçen gitmiş Kaz diyor. Ulan dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor.
1: Ya işine göre kullanıyor onu ya.
2: Yerine göre.
1: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Yemin.

0: Kars'tayız biz abi.
1: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Orada Kars'ta işe yarıyor.
0: Lobiyi alıyor orada arkasında, Kars lobisini. Aynen sağ.
1: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
0: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
1: Kavga... Ya sağlam.
0: Sağlamlar. Sağlam.

0: Allah benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
1: Vallahi bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra
0: vallahi gideceğim. Vallahi helal olsun.
1: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben. Buraya gelirken. Galiba şey benim için. Ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
0: Öyle gözüküyor evet.
1: Ya yani ahiretlik diyorlar ya. Aynen. Öyle.
0: Allah
1: yani,
0: kolaylık versin Resulüm.
1: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
0: Abi kardeşimiz ya. Aslan atılmaz, aslan
1: biz geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek
0: bu sezon
1: yani.
0: Biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
1: Evet gördüm.
0: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra valla o günden beri geç geliyor yarım saat.
1: Buradan oraya kalktı şimdi gitti. Nasıl oraya. Ne hissediyorsun?
0: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim ya.
1: Hangi taraf rahat?
2: Sen nereye oraya mecbur yani.
1: Ha, sen nereye oraya. Kardeşim. Bu arada sana da çok çok seviyor, çok bağlı yani.
0: Aa, biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
1: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
0: Enes,
1: da...
0: Enes bana hep seni söylüyordu Resul biliyor musun? Bir sene önceden...
1: Bana da öyle.
0: Aynen öyle. Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyorsun.
1: Sen aynı kafasınız birbirimizi çok seversiniz diyor.
0: Aynen. Aynen doğrusu. Şimdi ya burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
1: Evet.
0: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyoruz dedin ve öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan Usta'ya da
1: nacizane
0: bir kere daha mekanı cennet olsun. Ha. Çok büyük bir usta, benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dindar farkıyla.
1: Estağfurullah.

0: Tutamazsın. İkinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlaylar. Çok tarlaylar.
1: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlerde mutlusun, slowlar. Sanki slowlara böyle daha...
0: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Değil mi? Yani... Romantik. Senin gibi.
1: Aynen.
0: Bence ya sen hepsinde başarısın.
1: Ya estağfurullah, olur mu?
0: Abi canım, sen ama sonra,
1: konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
0: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk... İçinde aşk var.
1: Doğru.
0: Ya
1: doğru.
0: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
1: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Bravo. Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı ya sahnede. Evet. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayan köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok...

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada konulacak parça bu.
1: Çok değişik
0: oluyor.
1: Çok değişik oldu. Ay, çok yani, farklı oldu.
0: Evet.
1: Şimdi ben bunu...
0: Kaç yıldır?
1: Onun yaklaşık
0: sen daldın gittin geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: değişik
1: bana.
0: Değişik oldu değil mi? Yani böyle ama akustik vermez.
1: Piyano çok güzel oldu.
0: Yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, şimdi, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama. Biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo. Anlıyorum.
1: Müzik, altyapı, sazlar,
0: bir anda bütün mod değişebiliyor yani. Evet. Şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi...
1: Gönlüne sağ.
0: Şey düşünün. Sağ hep beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan, evet. Çağrı, şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi?
1: Emre...
0: 8 sene, vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Senle beraber 8
1: şimdi,
0: yıldır. Çağrı,
1: bir şey
0: herhalde
1: diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık müzisyen.
0: Emre söyledi ki 2026'da sadakat diliyorum. Diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah.
1: Ben kardeşim hayatımı, yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim. Öyle
0: güzel
1: bir adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı, üstüne tanımam.
0: Uçaktan
1: bu konuda şanslıyım.
0: Üç kişisiniz. İki paraşüt var. Birini taktın, öbürünü Emre'ye mi verirsin? Dışarı koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne olacağını söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun?
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Sırt altın arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş resim. Bizim memleket... Allah sağlık versin.
1: Ya mahallede böyle arkadan
0: sandalye,
1: motorla
0: uçan sandalyeyle geziyorsun.
1: Brrr, geziyorum.
0: Ama belki
1: ama
0: de şey hani
1: böyle bir şey olamaz
0: zirve,
1: yani
0: zirveyle ilgili yukarıda.
1: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
0: Peki çocuktan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'ler hemen update
1: hiç
0: oldu mu?
1: Değişmedi.
0: Aynı motor.
1: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada.
0: Değişmiyor
1: o,
0: yani.
1: Koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede gezdiriyor Hopa'da. Sonra Hopa'yı geziyoruz öyle. O motorla havadayım.
0: Allah
1: ya
0: Allah.
1: Ya vallahi çok enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez.
0: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz.
1: Herhalde
0: onda düşmüyorsan hiçbir düşmez.
1: Bir yükseliyoruz ya.
0: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
1: Yükseliyoruz.
0: Hayallerin %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurun hayallerin.
1: Fazlasını yani.
0: Ben ne güzel. Böyle İlk kez bu cevabı aldık çok şükür.
1: Ben böyle bir hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söyletsem de onlar beni dinlese.
0: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söyleler falan.
1: He, o var. Şeyde. Okulda öğretmenim.
0: Vardı mı onlar?
1: Sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı sarılıktan. Beraber okuduk. o dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
0: Yerelde önce.
1: Düğünlerde.
0: Düğünler başladı yerelde değil mi?
1: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
0: sahne
1: alıyorum. Klavye söylüyorlardı. Resul
0: ailede var mıydı
1: bir şarkı söylesin diye. Babam.
0: Baba maşallah.
1: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şey söyledi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
0: Evet Derya.
1: Eşim bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
0: Derya Dindar.
1: Eski türküleri çok severdi. Berkiz Akkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
0: Ne güzel.
1: Nuri Sesi Güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisiydi ama aynı zamanda dükkanda saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
0: ne
1: işin...
0: Ne kadar enteresan bu. Senin ilgini çekiyordu o zaman gördüğünde, değil mi?
1: Oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı. Dükkana giderdik, o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti, babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek, adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
0: Yaz
1: süresi. Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı. Sonra ben ona bağlama götürdüm, aldım. Fak fak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
0: Maşallah, ne kadar. Ya Allah tabii
1: aileden
0: ki,
1: sizin gibi.
0: Ailede tabii ki, senin ailen de burada Artvin'e, bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani, öyle biliyorum ben en azından.
1: Ya hepsi orada, burada çok.
0: Orada kimse yok. Diyorum işte bizim, Artvin'e.
1: Tabii ben oraya gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum. Yoruluyor. Ki kafam şişiyor.
0: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya, düğünde herkes amcasıyım diye fotoğraf çekti.
1: Sokakta halalar çağırıyorlar, ne zaman bize geleceksin? Kaçıyorum ondan ya. Al dayılar, anladın mı?
0: Bütün Artvin'imize buradan selam
1: beraber
0: olsun.
1: Beraber gidelim ama şimdi oraları beraber bir dolaşalım.
0: Şimdi bu klipte.
1: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
1: Ben bur.
0: Aynen. Aynen, doğru söylüyor.
1: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan
0: Resul
1: gibiyim
0: galiba.
1: Tarkan da bu arada benim için
0: number
1: süper.
0: One diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
1: Söyleyelim istersen.
0: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı
1: mesajı. Yalanlar mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
0: Hareketli, finalde Gümüşhane Kızları var.
1: He, tamam.
0: Şimdi yalanlar aynen. Yapalım. Finalde Gümüşhane Kızları tamam. Gelecek. Aç sesi, dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince abi, çok içten abi konuşuyor. Hakikaten. Şey de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınacak bakalım. Bir daha girsene soldan.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor oluyor.
1: Oluyor Emre oluyor. Bir daha. 3, 4. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı. Ben de çok özledim, duydum o nizor. Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5, 1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize, otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyor.
1: Süper, o zaman tel... alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya, bu şarkıyı. Resul'cüğüm. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarımızdan biri olacak o belli. Bölgesinden dolayı da senden dolayı da. Şimdi...
2: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
1: Eyvallah.
2: Kim geliyor, kim gidiyor ben herkesi her şeyi
1: görüyorsun,
2: takip ediyorum.
1: Orada?
2: Görüyorum Enes'e dedim ki Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
1: Abi hep sen aklımızda...
2: Biz geçen ama yıldan beri bayağı bir konuştuk.
1: Müthiş oldu.
2: Şimdi nasip oldu.
1: Vallahi onur verdin, şeref verdin.
2: Yani ben... Katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten Resim, istiyordum.
1: Sağ olasın.
2: Allah razı olsun.
1: Bizi çok mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarına sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre hoş geldiniz tekrar.
2: Kaç zamandır da görmüyorum sayende gördüm.
1: Kışın biz yatıyoruz.
2: Evet
1: ya.
2: Kışın iş yok ya.
1: Kışın olmuyor ya.
2: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
1: Her şeyde kabul
2: derken
1: etmiyoruz abi.
2: Maliyetler artıyor, ya, yükseliyor.
1: Her şeyde kabul edemiyoruz ya.
2: Olmuyor. Şimdi bayağıdır ama bir aydan fazladır Mart'tan, oturuyoruz.
1: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter artık.
2: Ama inşallah biraz kalabalık biraz iş
1: ne
2: olsun.
1: Ne var biliyor musun? Çok insan oldu çok nankör. Yazın diyorum ki hayır şehirde uyandığını hatırlamıyorsun yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha... Yemin ediyorum şükürler olsun bir daha sitem etmeyeceğim. Yani öyle diyorsun. Öyle işte insan ondan kör. Neyse.
2: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar birileri yoruldum. O akşama kadar ne güzel diyorum. İş aynen var ki çalışıyorsun.
1: Aynen öyle.
2: Yoruluyorsun doğru. Ne güzel emek var.
1: Çok teşekkürler Resul'cüğüm. Ayağına sağlık. Horon teperek bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle. Karadeniz'in şu anda gerçekten... Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli alalım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
2: Değerli, biz de yöredimizde çok değerli
1: var,
2: sanatçılarımız
1: hani
2: var.
1: Onların sağ bayrağını taşıdığın için
2: güzelliğin.
1: Öyle düşünüyoruz.
2: Sen çok iyi bir
1: sağ ol,
2: insansın.
1: Allah razı olsun
2: i̇yi
1: kardeşim.
2: İyi kalpli birisin.
1: İyi ki geldin.
2: Seni tanımak
1: ben
2: lazım.
1: De seni, sağ olasın.
2: Seni tanımak lazım.
1: Sağ olasın.
2: Özellikle. Sağ
1: İyi
2: ol.
1: Ki geldin. Şimdi Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları çok meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun, Artvin'e selam olsun, Kars'a selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgeleri selamı hepiniz seviyoruz. Ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız, bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun, sesi de açın. Görüşürüz.

0: Tüm arkadaşlarımıza talimatımız şu: devletimizin bütün kurumları darbe girişimini püskürtmek için derhal harekete geçsin.
1: Biz hazırız. Her şey.
0: Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
2: Helikopterler hazırlansın.
0: 2 rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim olduk.
3: Evlerine ateşler saracağız.
2: Ben! Ben!
4: Operasyon yapacaklar.
5: Şurayı yıkamayın.
6: Hakkınızı helal edin.
2: Demir'e!
3: Helal.
0: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu inançta yolculuk.
7: Yeni dizi Asırlık Gece ilk 3 bölümüyle bugün Tabii ve TRT 1'de.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım beni,
3: sandım, aldattım beni. Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi sağ olun, var olun. Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
0: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
0: Hoş
1: İyi
0: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık canlar.
1: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
1: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
1: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
1: Son 2

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
3: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra
2: fena
3: tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
3: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli. Zülküfü Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküfü abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküfü abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmoğlu.
0: Eyvallah Dezoğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle? Arada da Barak vardı.
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Yok, hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet olur. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde.

0: Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim.
1: Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel dinlemediniz. Güzel valla. Tebrik ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel türkü ama. Ağzına böyle sağlık. Hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro da başarılı.

0: Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var maşallah.
1: Koromuz gittikçe genişliyor, yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat, buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani yerin evet. yetmesi için.
0: Evet.
1: Her hafta da artıyoruz.
0: Aynı öyle güzel.
1: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Evet.
1: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu ben araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
2: Yok
1: havası
2: ya.
1: Gibi yani
2: düşünürsün. Hadi bakalım.
1: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
2: Şakir hazır mıyım?
1: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
2: Say girelim koca yürük.
1: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
2: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
1: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa. Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda, anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim kadınlar koromuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Muta da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman hiç vakit kaybetmeden
1: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
2: Ağzına eyvallah. Sağlık.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
2: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımız da destek oluyor.
3: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarda, konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons et.
3: Tabii tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine, inandım yar sözlerine.
0: Peki abi bunu şöyle yapsak.
2: Ya ritmi sen de
0: böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
3: Olur olur. Tamam.
0: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Gürsey abi, bu demo hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Tamam, tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsey abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki ya, bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Herkes harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
3: Bilinir.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi? Bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz. Ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor. Ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama. Efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.

15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: Dünden bugüne en güzel, en unutulmaz, en duygusal şarkıları seçip kulaklarınızda misafir olmaya geldik. Eğer sizler de hazırsanız, Neydi O Şarkı başlıyor. Programımızın vazgeçilmez isimlerinden biri Sezen Aksu. Minik Serçe'den bir şarkıyla devam edeceğiz. Belalım diyeceğiz. Fakat öncesinde ben bu albümle, şarkıyla alakalı biraz bilgi almak isterim Tolga'cığım. Bize
1: Şarkı
0: biraz bilgi verir misin?
1: biraz eski bir şarkı. Benim doğduğum sene çıkmış 89'da. Şarkı 89'da perdesiz gitarlı bir tane versiyonuyla çıkıyor. Flüt ve perdesiz gitarla. Erkan Oğur çalıyor gitarları orada da. Daha sonra Sezen Aksu söylüyor oradaydı değil mi? Albüm 90 senesinde çıkıyor. Tekrardan orkestrasyonla beraber işte Onno Tunç basta, akustik baslarda, Cezmi Başaymaz davullar, gitarlarda Erdem Sökmen. Muhteşem
0: Muhteşem
1: adamlar.
0: isimler gerçekten
2: Bu
0: de.
2: arada Tolga şey dikkatimi çekmişti. O dönem hani çok sevilen şarkıları derleyip tekrardan böyle remix halini. Bir de Avrupa'da mesela çıkıp Türkiye'de olmayan albümler oluyordu. 94 senesinde Sude olarak Almanya'da çıkmış. Sude remix versiyonu üçüncü şarkı olarak da Belalım'ı koymuşlar. Yani bu aslında ne kadar sevildiğini şarkının gösteriyor. Seneler sonra yeni bir derleme olarak Almanya'da

0: tekrardan bu şarkı albüm olarak piyasaya
1: Tarihi
0: sürülmüş.
1: yazdı resmen ya. Mıh gibi kafamıza işlemiş şarkı yani.
0: Evet.
2: Yine programımızda istek alan şarkıların başında geliyor bu şarkı. Neydi o şarkı o zaman? Belalım.

0: Şimdi programımıza klasik bir pop şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkı çok güzel şeyler çağrıştırıyor dinlediğimiz zaman. Ama en çok da ateş başında olduğumuzu çağrıştırıyor bana. Dalga sesleri, sahil, böyle bir dinginlik, hafif belki esen bir rüzgar ve hatta gitara yeni başlayanların popüler şarkılarından biri diyerek Tolga'ya pas atmak istiyorum.
1: Akdeniz akşamları durum.
0: Evet, kesinlikle.
1: O kadar çok çalındı ki o şarkı. Yani benim de ilk öğrendiğim 5 şarkı arasındadır. Bir sürü tanıdığım gitaristlerin de öyledir muhtemelen. O kadar çok fazla insanı gitara teşvik etti ki o şarkı. Hatta işte 2018'de Adana'da bir festivalde aynı anda Akdeniz akşamlarını 750 kişi çalarak dünya toplu gitar çalma rekor denemesi yaptılar 2018 senesinde.
0: İnanılmazmış gerçekten.
1: Çok fazla çalındı, gerçekten çok çalındı.
2: Coverları da çok var. Ve işin enteresan tarafı birbirinden çok farklı coverları var. İbrahim Tatlıses'ten de duyuyorsun. Haluk Levent'ten de duyuyorsun. Tavır olarak çok farklı.
0: Ve hala çalmaktan, söylemekten keyif aldığımız şarkılar arasında yer alıyor.
1: O İspanyol dörtlüsü vardır ya böyle işte. Falan. Direkt o. Onun kalıbı.
0: 90'ların aşkları geliyor insanın gözünün önüne.
3: Tabii toparlarsak yani şimdi çok fazla tarz dedik. Sen başta da pop dedin ama yani onu böyle rock veya işte arabesk farklı farklı tarzlara da götürebilecek bir şarkı. Tabii böyle bir şarkı bizim önümüze gelince prova yaptığımız aşamada hemen hepimizin kafasında ampuller yanmaya başlıyor. Bunu acaba hangi tarza doğru çeksek
1: Yeni bir
3: diye.
1: şey deneyelim mi?
3: Evet yani yeni bir şeyler deneyelim mi?
0: Bazı şarkılar var ki onları sınırlandırmamak gerekiyor belki de.
3: Evet,
0: Dediğin gibi.
3: yani bu şarkı da öyleydi açıkçası. Biz birazcık daha böyle keyifli, neşeli bir hale getirdik. Biraz böyle funk yürüyüşleri yaptık sevgili Murat'la. Çok keyifli bir hal oldu bu versiyonu da. Bakalım bizi dinleyenler, izleyenler beğenecekler mi?
0: Bakalım sizlerin de hoşuna gidecek mi? Akdeniz akşamları.

1967 yılından bugünümüze kadar ulaşan bir şarkıdan bahsedeceğim size. Epey de kalıcılığını sürdüreceğe benziyor. Sevgili Berkant'ın Samanyolu adlı şarkısı. Hakikaten şarkıda da söylediği üzere bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Berkant'la çok da güzel bir anım var benim. Küçüklüğümde ailemle birlikte onun bir programına gitmiştik ve onu yakından izleme fırsatı bulmuştum. Küçük yaşıma rağmen onun sahnesinden ve sesinden, o sanatçı duruşundan çok etkilenmiştim o dönemde. Yıllar geçti aradan. Ben müziğe atıldığım yıllarda onunla beraber bir televizyon programına konuk olma şansına erdim. Benim için çok kıymetli ve çok özel bir andı. Kendisini de rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Sizler için Samanyolu söyleyeceğiz.

0: Sırada bir Kayağan şarkısı var. Kayağan şarkılarıyla benim çok özel bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Eminim sizlerin de anılarınıza eşlik eden birçok Kayağan bestesi vardır. Kayağan'ın en önemli özelliklerinden biri de şarkılarının yaşanmışlıklardan yola çıkılarak yazılması.
1: Yaşanmışlık dediğinde

0: Hatırladığım bir hikaye var. Besteyi yapma anı ile ilgili hatırladığım bir hikaye var. Sezen Aksu bir otele gidiyor. Odasına doğru adım adım gidiyorken gitar ve vokal sesi duyuyor. Aa, Kayahan anlıyor, Kayahan. Kapıyı çalıyor, içeri giriyor. Güneşlikler, fon perdeleri kapalı. Hangi şarkı? Neydi o şarkı?
1: Sanıyorum odalarda ışıksızımdır herhalde, perdeler kapalı olduğuna
0: Odalarda,
1: göre.
0: evet odalarda ışıksızım. Orada gayet adam besteliyorken denk geliyor Sezen Aksu. Ve zaten sonrasında Kayahan'ı Anma albümü oldu ya, Sezen Aksu orada odalarda ışıksızımı söyler.
1: O zaman şimdi Kayahan'ın o kalbe dokunan bestelerinden bir tanesini seslendirmeye çalışalım. Bizimkisi bir aşk hikayesi diyelim.

0: Enel'den Kırmızı deyince klip aklıma geldi.
1: Ben çok hatırlayamadım.
0: Hande Yener aşçılarla birlikte baya böyle yemek yapmaya sürünür, bir yandan şarkıyı söyler falan. Çok eğlenceli bir klibi de vardı o dönem, hatırlıyorum. Renkli bir klibi vardı. Adı da kırmızı olduğu için bol bol böyle hani meyveler, sebzeler derler ya, rengarenk hepsi kullanılmıştı klipte.
1: O zaman hazırsanız söyleyelim.

Türkiye'nin iki önemli vokalinden dinledik bu şarkıyı. Biri süperstar Ajda Pekkan, diğeri ise Türkiye'nin yine çok önemli tenorlarından olan Levent Yüksel. Ya sonra diyeceğiz birazdan sizler için. Bu şarkıya sahne performanslarımızda da yer vermeye özen gösteriyoruz. Çünkü hepimizin çok keyif alarak çaldığı ve söylediği bir şarkı bu. Şimdi bir kez daha sizler için seslendireceğiz. Ya sonra.

Yine hareketli ve mutlu bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Bu şarkı için oryantal bir şarkı dersek sanırım yanlış olmaz. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Sarıl Bana gelecek.

Efendim, bizlerin çok keyif aldığı bir programın daha sonuna geldik. Umuyoruz sizler de en az bizler kadar keyif almışsınızdır izlerken. Ben her hafta olduğu üzere yine sizlere kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, vokalde, saksafonda ve klarnette Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar efendim. Şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sevgili arkadaşım, seni dinlemek istiyorum. Ne söyleyeceksin bize başka sahnede?
0: Efendim, yıllarca aranan bir sevdanın şarkısını söyleyeceğim şimdi sizlere. İrfan Özbakır'ın Rast şarkısı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyoruz.
1: Buyurun bakalım.

0: Ah İsmail, o arayışı sesinde hissetmek ne kadar güzel. Ağzına sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Şimdi ben araya bir Kerkük türküsü ilave etmek istiyorum.
1: O zaman bakalım nerelere gideceğiz?
0: Hadi bakalım. Yol bizi nereye götürecek göreceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet, program yine çok keyifle başladı, enerjiyle başladı. Ekranlarınızın başında sizler de aynı keyfi alıyor musunuz efendim? Bence alıyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: biz sesleri duyuyoruz değil mi?
1: Kesinlikle düşünüyorum ben de.
0: İsmail'cim sana şimdi bir soru.
1: Zor olmasın ama.
0: Bence bildiğin yerden.
1: Sağ bakalım.
0: Kadınlar mı daha zor unutur, erkekler mi sence? Gerçi bu işin kadın erkeği var mı bilmiyorum ama.
1: Vallahi bence sevmiş olan unutmaz. Yani bunu bence de kadın erkeği yok. Gönle düşen bazı duygular aradan yıllar geçse de yaşamaya devam ediyor. İstersen sıradaki şarkı da tam bunu anlatıyor şu anda.
0: Bana şarkıyla mı cevap vereceksin?
1: Şarkıyla cevap vereceğim.
0: Peki dinliyorum o zaman. Sahne senin.
1: Sağ ol.

0: beni ömrünce unutamazsın.
1: İsmail, o nasıl unutamazsın demek de öyle. Hı?
2: Cevabı verdim mi?
1: Cevabımı çok iyi aldım. Nefesimi tuttum şarkının başından sonuna kadar, öyle dinledim seni. Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ben de unutulmayan sevdanın ardından gelen yalvarışı bir şarkıyla sana anlatayım o zaman.
2: O zaman sen söyle, ben de, biz de keyifle seni dinleyelim o halde.
1: Hadi bakalım.

0: Sağlık. Vallahi cevaplar güzeldi.
1: Bugün soru cevap şeklinde gidiyoruz.
0: Hareketli bir şeyler okuyalım mı, ne dersin?
1: Okuyalım, pekala. Ne okuyalım?
0: Haydi bakalım, ne geliyor sırada ben de bilmiyorum.
1: Haydi bakalım şefim.
0: Şefim biliyor.
1: Sizdeyiz.

0: Oh Canancığım, bir ok çektik.
1: Çektik çektik. Bugün içimizi döktük yine, evet. Programın başında. Arkadaşlarımıza da alkış alalım İsmail'cim. Kocaman bizlerden
0: şimdi
1: gelsin.
0: Şimdi öyle bir eser gelecek ki buradan bir selam olsun istiyoruz. Öncelikle nereye?
1: Azerbaycan
0: Kardeş efendim. Azerbaycan'a.
1: Aziz dostum diyeceğiz.

0: Bu güzel eserden sonra bir Azerbaycan türküsü daha okumadan olur mu?
1: Beraber okusak olur.
0: Beraber okuyacağız, evet.
1: Tamam, ne diyelim?
0: Yandırdın kalbimi diyeceğiz.
1: Ay en sevdiğim. Buyurun bakalım.